şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak, Grup Başkan Vekilliklerine ise İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftada Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak, kongre takvimi belirlenecek. Kastamonu Cide'de şiddetli yağış sele neden olduğu bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatiline girmeden çıkarılacak. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken, İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi.

0: Amerika'nın İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin gemi saldırısı cevapsız kalmayacak dedi. Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini söyledi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü. Fransa ve İspanya'da orman yangınları sürüyor. Türkiye, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınlarında 3 günde 200 bin kişi tahliye edildi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu kapattı. Bölgede kaya düşmesi riskine karşı çalışmalar sürüyor. Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı 107'ye yükseldi. Berlin'de LGBTİ etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 29 kişi de yaralandı. Saldırgansa düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Arjantin'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin Brezilya'da katıldığı seçim mitinginde yaptığı konuşma iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı. Kazakistan'da çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlere tahliyeden 6 ay önce kimyasal hadım uygulanacak.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: günden herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın. Radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde.
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 27 Temmuz, günlerden pazartesi. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye. Doğan.

0: Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım her şey yolundadır. Başta İstanbul olmak üzere büyükçe bir bölümde Türkiye'nin farklı farklı güzergahlarında, noktalarında yoğun yağışların etkili olduğu böyle bir 2-3 günün ardından bayağı dalga geçer gibi güneş günaydın diye bizi selamlıyor. Çünkü yani Temmuz'un artık son haftasında böyle bir hava birkaç gün boyunca bir böyle enteresandı ama en azından hani ben böyle 3-5 tane ağacın olduğu yerden geçerken onlara bakıp böyle iyi tamam berekettir diye devam ettim. Ama Ankara'da türlü sıkıntılara neden olmuş, yol çökmüş falan filan. Geçmiş olsun böyle işte doğal işte afet değil bu tabii de. İşte yani yağmur yağdı diye yol çöker mi? İşte çöküyor ne yazık ki bizim memlekette hali hazırda. Bir sürü böyle hikayeler görüyoruz. Ankara demişken ben de cuma yaptığım yayının ardından Ankara'ya gittim ve akşam Ankara'da güzel bir buluşmamız oldu. Çok da keyifliydi. Vallahi beni mutlu eden şey şu. Şeyi gördüm yani. Bazıları mesela böyle toplanıyor ya. Yakın zamanda da böyle toplandılar. Sağdan soldan birilerini getirmişler falan filan. Valla benim etkinliğimde oradaki toplantıdan daha çok insan vardı. Demek ki ben o işlere atılsam en azından oraya para harcamak zorunda kalmam. Özetle Ankara'da beni yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Ben çok keyifli bir gün geçirdim. Umarım sizler de orada da sahnede de söyledim. İnşallah buradan giderken arkamdan sallamazsınız diye. Umarım onlar da Ankara'daki gelen dinleyicilerim de keyifli bir akşam geçirmiştir benimle beraber. Evet, sizden ne haber? Ne yaptınız? Hadi ben Ankara'daydım. Umarım her şey yolundadır. Önce bir yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. Bu numaradan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız sadece 3 dakika içinde gelen mesajları birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. Bir daha hatırlatayım, numarayı kaydedin, buradan yazabilirsiniz her an. 0531-785-9080 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelmeye başlasın. Biz de sohbete başlayalım.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevdim.

0: ister istemez eşlik ediyor insan. Tantaşçı. Ay maşallah, özleşmişiz gördüğüm kadarıyla. Maşallah maşallah maşallah maşallah. Şey var mı peki, pazartesi sendromu? Ben artık belli bir yaştan sonraki insanların ay pazartesi sendromu lafları bana bir uyuz geliyor. Yani artık kaç yaşında adamsın artık ya da kadınsın. Yani artık anla da yani. Hani bir iki gün dinlendikten sonra işe başlamak bu kadar zor gelmemeli. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ya sen konuşursun sanki ne yapıyorsun oturduğun yerden. Hey, biz gideceğiz akşama kadar belki taş taşıyacağız. Evet haklısınız ama orada da suçlu ben değilim. Ben mi dedim size gidin o işleri yapın diye. Valla. Yemin ediyorum Allah yüzüme gülmüş yıllar önce. Neyse kendi kendime nazar değdirmeyeyim. Aranızda kem gözlüler de vardır. Hadi önce yoklamamızı alalım.
1: Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Bursa'dan Süleyman günaydın. Nagihan yazmış. Bugün artık oku be Doğancan diyor Eskişehir'den Nagihan. Hadi bakalım. İşe gitmek için hazırlanıyorum. Vallahi yeni yeni dinlemeye başladım seni. Özellikle karnavaldan son bir ayın bütün yayınlarını dinledim. Şimdi de canlı takip ediyorum. Çok keyifli seni dinlemek Doğancan abi demiş. Adını da yazsaydın keşke. Canımsın. Zararın neresinden dönersen kârdır. Adem Pendik'ten dinliyor. Selamlar. Canla başla selam demiş Antalya'dan İbrahim. Dört arkadaş İstanbul'dan Akyaka'ya gidiyoruz. Sabah enerjimizi alalım seninle Doğancan. Oo hadi bakalım. İyi yolculuklar. İzmir Seferihisar'dan dinliyor Meral. Günaydın. Datça'ya tatile gidiyoruz. Yoldayız diye bir mesaj var. Maşallah. Trabzon'dan kocaman günaydın diyor Aden sevgiler. Almanya'dan Gürcan. İstanbul'dan Seren. Ailemle birlikte Antalya'ya tatile gidiyoruz. Saat 7 olur olmaz hemen açtık radyomuzu. Konya yolu üzerindeki frekanstan kulağımız sende. Ankara'daki etkinliğe maalesef katılamadık ama çok keyifliymiş. Gelen arkadaşlarımız söyledi bize demiş. Ne mutlu, selam onlara da.

0: haber ya. Liva ve Vera'yla yaz okuluna giderken dinliyoruz demişler. Çocuklar, öpüyorum sizi.
1: Nilgün yazmış. Seni bugün Datça yollarından dinliyorum. Lüleburgaz'dan Datça'ya gidiyoruz. Seviyoruz seni demiş. Şu an Datça... Herhalde popüler ha bu sene. Bol bol Datça mesajı görüyorum çünkü. Osmaniye'nin yaylalarından dinliyoruz diyen sevgili Alperen. Kovboylar diyarı Güney Dakota'dan selamlar Doğancan. Uykudan önce iyi geliyor seni dinlemek. Burada saat gece 11 demiş Aras. Amerika'dan dinliyorlar. Right kardeşim. Isparta'dan Emine günaydın. Ankara Mamak'tan Demir. Samsun'dan Tırcı Kemal günaydın. Bahçelievler'den Recep selam. Asuman yazmış. Bursa Orhan Gazi'den. Gece Vardiyası'ndan sabah seni dinliyoruz demiş. Tekirdağ Şarköy'den Ersel selam. Konya'dan Nuray eşim Kenan'la birlikte işe giderken dinliyoruz. Bugün doğum günü onu çok seviyorum. İyi ki doğmuş demiş. Kenan. Happy birthday to you, Kenan.

0: Hüseyin abi fotoğraf yollamış bana. Ankara dinleyicilerimden ara ara yayına bağlanıyor o da, kameraman. Neyse, bizim Şair Atacan'la fotoğraf çekmiş, bana atmış, diyor ki Doğancan sayende nur topu gibi cana yakın bir dostum oldu maalesef. Siz aynı kalemsiniz ama iyi, güzel arkadaş olursunuz. Ben gittim, etkinlik saat 8'de başlayacak akşam. 6 gibi oradaydım, hani erken gideyim, direkt yoldan geldim hiç otele uğramadan, direkt gideyim orada arkada takılırım dedim. İndim arabadan, baktım Hüseyin abi 2 saat önce gelmiş ya. Abi dedim, sen manyak mısın, ben bile daha yeni geldim. Sağ olsun, geç kalmamak için erken gidenler. Şimdi önce minik bir ara, reklama gidelim, hemen ardından da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla karşılıklı hasbihale başlayacağız. Yine birbirimizi yalandan eğleyeceğiz. Yine her şeye rağmen, herkese rağmen, her türlü duruma rağmen yapacak bir şey yok. Biz bu hayatı yaşamaya geldiysek hakkını vereceğiz kardeş diyenlerden olabilmek için motivasyonumuzu bir şekilde, yok yani başka türlü olmuyor. Yani hepimizin hayatının türlü iyi kötü dönemleri var. O kötü dönemlerde böyle çok pesimist olduğunda, çok negatife odaklandığında zaten olacağı varsa da güzel şeyler olamıyor. O yüzden olabildiğince iyi düşünelim, güzelden yana niyetlerimizi edelim. Siz uyun öndeki imama, ben halledeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Kısa bir ara.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

Mert Çodur imzalı en yeni Berkay şarkısı Nankördük. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese günaydın. Buradan bütün nankörlere. Selam olsun. Kimdi o? Selam olsun diye bağıran, anlayan anladı. Falan filan aman duman. Selam olsun. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize selam olsun ve günün yayın konu başlığı. Notlarıma baktım, bayağı uzunca zamandır işlememişim ve çok ayıp etmişim. Çünkü her bu konuyu konuştuğumuzda başkası adına utandığımız bir sürü olay dinliyoruz. Bugünün yayın konu başlığı: yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağımı. Ay o kadar utanıyorum ki hatırladıkça hala yani inanılmaz rezil oldum Doğancan diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün yayın konu başlığı. Rezilliklerimizi anlatıyoruz. Anlatın, bir şey olmaz. Hani eğer böyle çok ileri seviyede ve o dönemde sizin çok mahcup olmanıza neden olan bir hikaye ise adınızı vermeden de anlatabilirsiniz. Yani bizim için burada mühim olan olay. Dolayısıyla varsa sizin de böyle bir rezil oluş hikayeniz, buyurun. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da WhatsApp'tan yazın 531 785 90 80.

Aman aman aman. Ay ne kadar güzel bir fotoğrafmış bu. Bursa Kestel'den Şeftali Bahçesi'nden günaydın. 30 çalışanla seni dinliyoruz diyen Fatih bana böyle kasa kasa şeftali fotoğrafı yollamış. Kolay gelsin hepinize. Fatih'ten bayram. Her sabah olduğu gibi senleyiz. İstanbul zirvesi ne zaman olur ya? Ay sonu falan mı? Benim de bir sürprizim var, anca hazır olur demiş. Bayram. Bir aksilik olmazsa 30 Ağustos'ta. Git, git. 30 Ağustos yani bir ay sonra. Senin anma, yine böyle bir şeyde salonda, bir tiyatro salonunda hani rahat rahat beraber sohbet edeceğiz. Ağustos 30'da.

Melihcan yazmış. Büyükçekmece'den Kurtköy'e gidiyorum. Ne? Her gün mü gidiyorsun bu yolu? Şu an köprüdeyim. Bugün ablamın doğum günü. İsmi Tuğçe. O da dinliyor seni. İyi ki doğmuş. Tuğçe, mutlu yaşlar. İstanbul'dan taksici Ahmet. Herkese günaydın. Evet ya, şeyden, Instagram'dan da herkes yazdı. Cuma sabah yayına bağlanmıştı bu Ankara'daki meteoroloji uzmanı. Sana çok büyük bir hediyem var. Akşam bir sürprizim var. Ben de bana bak, öyle üstüne fotoğrafımı bastırdığın kupa mupa bardak getireceksen hiç getirme istemiyorum. Ev artık bir milyoncuya döndü falan demiştim. Yok yok dedi, çok özel, acayip bir sürprizim var vesaire. Tabii manevi olarak kıymeti olan bir hediye de. Çok beklentiyi yukarıda tuttuğu için evet, güzel bir hediye. Şey yapmayayım şimdi. Kıymetli değerimiz Neşet Ertaş'ın silüetinin olduğu böyle bir masa plaketi gibi bir şey. Dedim Allah bilir, bunu sana kesin birisi verdi. Sen de dedin ki ben bunu ne yapacağım, git götüreyim Doğan Can'a vereyim. Öyle Neşet Ertaş plaketi gibi bir şey. Öyle düşünün yani, masaya koymalık. Ondan sonra oymuş. Şair Atacan da bir şiir kitabı yazmış. O kitabın içine de Doğan Canlı Yayında diye bir şiir yazmış. Ona da teşekkür ediyorum. Yayından da teşekkür etmiş olayım. Sağ olsun, ne gerek vardı. Şimdi günün yayın konu başlığı rezil oluş hikayeleri. Telefonlar gelmeye başladı ama son günlerdeki fav şarkımızı önce bir kuple dinleteyim. Hemen ardından ilk telefonumu da alacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Rezil oluş hikayeleri günün konusu.

0: Sibel Can'ın... Neyse ya, bir şey diyecektim de. Sabah sabah kendime yok yere. Ben de böyle... Şey, kanaat önderi gibi her türlü konuyla alakalı bilmiş konuşuyorum da hiç dönüp... Siz bana diyor musunuz lan sen kimsin de falan ha? Diyor musunuz? Diyorsanız eğer önce siz dönün kendinize bakın. Şey diyecektim ya. Şimdi tabii onun tarzı uslubu falan da hani artık hani sonuç itibariyle... Ya neyse, bana ne ya. Ya seviyorum tabii de yani... Neyse ya. Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayeleri.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim, ah Doğancan öyle fena rezil oldum ki diye anlatabileceğiniz o hikayeler için 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir 0531 785 90 80. Bir Erzincan halayı alabilir miyim demiş Eren. Ne alaka ya sabah. Ne alaka? Sevgilimden ayrıldım. Seni dinleyerek hiç takmamaya gayret gösteriyorum. 5 yılım heba oldu. Geldim 46 yaşıma. Seninle hayatın her zorlukları kolayca geçiyor demiş. Aa, ben ne alaka Deniz? Kız, benim kendime hayrım yok. Şey yapıyorsun, oyalıyorsun kendini. Yani ne diyeyim? Bazen bazı şeylerin gerçekten yokluğu varlığından daha hayırlı. Her birimiz bunu türlü dönemlerde tecrübe etmişizdir. O yüzden hani yıllarım heba oldu diye bakma da, o geçen zaman içerisinde eminim keyifli anların da olmuştur. Onlar yanına kar. Şöyle bakmak lazım artık, işte atıyorum senin akranın olup senin yaşıtın olup hiçbir şekilde bir Allah'ın kuluyla böyle duygusal bir münasebet yaşayamayan, hayatı boyunca hiç o aşk denen duyguyu, artık aşksa gerçekten ya da neyse, o mutlu olduğun o sevgi dolu anı hiç yaşayamamış o kadar çok fazla insan var ki türlü gerekçelerden dolayı. O yüzden hani ilişkiler başlar, biter, başkası başlar. Hani şey derler, insan bir kez aşık olur. Hadi la, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Her durum kendi şartları içinde değerlendirir. Tabii ki insan böyle hani ruh eşi olduğuna inandığı biriyle yıllanmak, onunla ömrünü geçirmek, artık sonsuza kadar onunla devam etmek ister ama yani olmadığı da oluyor öyle. Olmadı diye ne yapacaksın? O olmazsa başkası olur. Yallah tazik derler adama. Değil mi Deniz? Boş ver. Ay Doğancan, insanın hevesini kursağında bırakıyorsun ya, dedikodu istiyoruz demiş Melika. Ne? Ha Sibelcan. Yok be, Sibelcan'la alakalı öyle bir şey değil. Şey diyecektim, hadi diyeyim. Yani sonuç itibariyle Sibelcan anam yaşında ve hani böyle hala böyle şey yapıyor ya, ben onu diyecektim. Yani tamam da, anladık Naz'ın Niyaz'ın cilven, yeter de artık. Buydu yani, çok da önemli bir şey değil. Ayıp oldu mu? Tadında bıraktım ama. Hadi gelsin bakalım ilk telefon bağlantımız. Günaydın.
5: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Merhaba Doğancan, Mersin'den Harun ben, nasılsın?
0: Teşekkürler Harun, seni sormalı. Nereden, yolda mısın şu anda?
5: Yoldayım, ışıkta olduğum için aracı sağa çekmeyi bekliyorum. Tamam, ne yapacağımı biliyorum, merak etme.
0: Yok, sesin fena değil, tamam, carlamayacağım, merak etme. Sen de merak etme. Ne iş yapıyorsun?
5: Ben öğretmenim, Mersin'deyim. Ya geçenlerde yine bağlanmıştım, aslında hikayeyi seviyorum. Bu rezil oluş hikayesiyle alakalı bir anım var, birkaç defa da anlatmak istiyordum.
0: O zaman tam zamanı.
5: 15-20 gün önceydi bağlandım ama yine de bir arayayım dedim.
0: Tamam.
5: Bağlandım.
0: Hadi siftahımızı atalım. Son bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var, onu da hatırlatmış olalım diyor. Ve gelelim mevzumuza. Ne geldi başımıza?
5: Aynen öyle. Bir gün bir öğrencimiz vardı. Babası bıraktı. Hocam dedi, babaannesi alacak dedi. Biz de tamam dedik, hani babaannesinin alacağına koşullandık. Ondan sonra işte bir kadın geldi.
0: Aslında annesi, sen onu nenesi sandın.
5: İşte hani o dönemde de anneyi hiç biz görmedik. Son işte bir hanımefendi geldi. Çocuğu olduğu için tabii o dönemde anneyle hiç karşılaşmamış. Hep baba ilgileniyordu. İşte hanımefendi geldi. Dedi ben işte çocuğumuzun ismini de hatırlamıyorum. Onu alacağım dedi. Ben de siz babaannesiydiniz galiba dedim. Hani kadıncağızla doğum yapmış, biraz hani kilo almış, adamdan biraz daha yaşta büyük görünüyor. Yok dedi, ben annesiyim dedi. Tabii o an ne yapacağımızı şaşırdık.
0: Tatsız.
5: Diyecek hiçbir şey bulamadım.
0: Sonra ne diyeceksin?
5: Arkamı dönüp gittim, halkla ilişkileri yönlendirdim. Yani yapacak bir şey yok. Bu da daha işte geçen hafta oldu bu olay.
0: Halkla ilişkileri yönlendirdiğine göre burası özel okul.
5: Evet, evet aynı.
0: Ondan sonra yani tatsız böyle olmuş. Bir,
5: tabii o günden beri çalışan personel arkadaşlarım, hocam o nasıl bir şeydi, o nasıl bombaydı, kadına yapılabilecek en kötü şeyi yaptı.
4: Ama adam öyle demiş. Dolayısıyla hani ama yine de gerçi o bilgi olmasa tamam. Hani o gerçekten münasebetsiz olmuş ama adam demiş ki babaannesi alacak. O yüzden sen
5: ya
4: artık...
5: Biz ona çok çok koşullandık. Öyle olan yani normalde de sorulmaz yani.
4: Üzülmüştür. Neyse
5: çocuğun,
4: ama...
5: Çocuğun neyi oluyorsun?
4: Kocası düşünsün, o demiş nenesi gelecek diye yani. Boş ver hoca.
5: Çok taze bir rezil oluş.
4: Ben de benzerini ben de anlatmıştım yayında. Parkta bir çocuk gördüm. Aa dedesi çok tatlıymış ya bu dedim. Ben babasıyım dedi ama adam bayağı 70 yaşındaydı. Şimdi 70 yaşına gelmiş adamın 6-7 yaşında çocuğu varsa ben ona babası mıdır diye sorgulamam. Benimki çok yersiz. O biraz şey yapmış artık yani. Sen de bu saatten sonra neyin peşindesin yani?
5: Ama öyle oldu.
4: Yapacak bir şey yok. Biraz böyle temkinli olmakta fayda var bu gibi durumlarda. Peki hocam hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın herkese. İyi çalışmalar.
4: Günaydın.
5: Doğru.
6: Günaydın
4: sevgilim.
6: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın.
7: Günaydın.
4: Muhterem dinleyicilerim. Muhterem dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay çocuklar çok fena rezil oldum diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 62 12.
8: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: delirdim geceleri. Düşünerek yine kara kara seni ve Hadise Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese, herkese benden çay. Döngen öyle deme, böyle diye diye sen de 70 yaşında baba olacaksın demiş Ali Haydar. Ey 70'se iyi, iyi, bir şey kalmamış. Ayşe yazmış, diyor ki Hollanda'ya gelin gitmiştim. Orada dil kursuna başlamıştım ilk günüm. Orada her ülkeden gelen yabancılar var. Öğretmen sınıfa girdi. Ben de öğretmen gelince ayağa kalktım. Bir baktım bir saf ben. Çok utandım. Hemen oturdum. Yer yarılsa da yerinde bile güzelmedim. Evet, orada öyle değilmiş. E tabi artık yetişkinlerin olduğu bir şey orası, dil kursu. Sen şey ilkokuldaki gibi o alışkanlığı devam ettirdin ha? Ve çiçek de olsaydın Ayşe. Kadroya alındığım haftadan itibaren mobbing nedir öğrendiğim harfi harfine üstüne üstlük zorbalanıyorum diye İzmir'den Serpil yazmış. Serpil, sen bizim Serpil, Serpil abla. Tekvandocu Serpil sen misin? Haa. Kocaeli'den Emre, oğlum Atahan'la işe gidiyoruz. Arabaya biner binmez Tancan abi açar mısın diyor. Aç da bir gülelim diyor. Sana selamlar diye bana bir de selfie yollamışlar. Ay Atahan çok yakışıklısın ha. Koçum benim, öpüyorum seni. Manisa Soma'dan selamlar. Dün çok kalabalık bir aile toplantısında senden bahsettim. Reklamını yaptım. Seni dinleyenler de varmış akrabalar içinde. Vallahi çok keyifle senden bahsettik diye Derda. Ay ne kadar güzel bir fotoğraf. Yani nereden baksanız böyle bir 30-40 kişinin olduğu bir aile fotoğrafı yollamış. Maşallah. Allah daim etsin. En önde dede ve neneyi görüyorum. Allah uzun ömür versin ama onlar göçüp gittikten sonra bu fotoğraf maksimum 7 kişi falan çekilebilir, haberin olsun. Çünkü genelde aile büyüğü göçtükten sonra o yengeler diyor ki gördün mü Osman abiye köydeki evi bıraktı, sen anca otursana, hiçbir şey bırakmamışlar. Senin hakkın, biz baktık ona 3 sene, o geldiği zaman Gebze'de hastanede kimse gidemez diye. Yani bütün ailelerin herhalde kaçınılmaz sonu değil mi? Ailenin en büyüğü göçüp gittikten sonra insanların birbirine girmesi. Samsun'dan selamlar. Ben Hacer. Filenin sultanlarını, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğunu tebrik ediyorum demiş. Kesinlikle. Ben güzel bir marş da çalacağım tabii ki. Biraz saatin ilerlemesini bekliyorum. Daha kalabalıklaşalım. Layığıyla kutlayalım. Vallahi helal olsun. Bizim kızlar diyorlar değil mi? Gerçekten yani o gözyaşlarıyla ve ciddi performanslarıyla büyük bir galibiyetle evlerine dönecekler. Tebrik ediyoruz. Sercan yazmış Diyarbakır'dan. Selam, günaydın. Her sabah olduğu gibi yine sendeyiz. Süt toplamaya gidiyorum Doğancan. Seni dinlemeye bayılıyorum iş yaparken diyen İlkay. Oley! Bak bu ne? Bu da kral dolmuşta müşterilere dinletiyorum ben de seni demiş Serhat.
1: Arkadan ücretini uzatmayan kanalına.
0: Diyeyim ben de, Balıkesir'den dinliyorlar. Alo. Alo. Nalo. Oradasın, konuş, geldi ses. Günaydın. Tamam, o zaman diğer telefonumuzu alalım hemen hızlıca. Ben telefonları direkt yayına alıyorum. Ön görüşmemiz yok. Dolayısıyla böyle arıyoruz ama kimse açmıyor diye kızmayın. Eğer açılırsa anlayın ki zaten yayındasınız. Alo.
2: Merhabalar Doğancan.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Mehmet. Kayseri'den arıyorum.
0: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Ben askeri personelim. Yıllar önce senin memleketinde görev yaparken başıma gelen bir anımı anlatmak istedim.
0: Aha, Kars'ta. Ne oldu? Atını mı çaldılar?
2: Yok maalesef, atı çalmadılar.
0: Ha, ne oldu?
2: Keşke öyle olsaydı yani. Yani malum bilindik toptan marketlerden bir tanesine gitmiştim. Böyle ha, komple camdan bir kapısı vardı. Aha. Arabayı park ettim. Tam içeri girerken kafamı çarptım. Tabii bütün mağazanın içerisindekiler falan dışarıya doğru baktılar.
0: Nereye kafanın? Cama mı? Kapı camda, oraya mı?
2: Kapı zannettim. Cam eken olan o bölüme kafayı çarptım.
0: Ha.
2: Tabii o kadar büyük bir ses geldi ki yani ya araba çarptı ya hayvan çarptı diye içerideki herkes.
0: Büyük bir gümbürtü.
2: Doğru. Hmm. Aynen öyle. İşin garibi ben de onlarla birlikte dışarıya baktım hemen. Sanki ben değilmişim gibi.
0: Yani bir şey böyle ne olacak ki yani, olabilir yani. Birçok kişinin başına geliyor yani, ben de onlar girdim öyle cam kapıya, ne olacak yani. Ama hani böyle şey Şimdi askeri personelim dedin. Üzerinde böyle üniforma, boylu poslu vesaire evet. falan girdiysen hele hele.
2: İşi kötü soydu zaten.
0: Koca adama tabii bak önünü görmüyor.
2: Tabii ben de bozum diye vermemeye çalıştım.
0: Hmm. Bir şey olmaz ama ben... ya Mehmet millet neler yapıyordu utanmıyor. Sen cama çarpmışsın da ne olmuş yani.
2: Evet, sen de kendimi öyle seçtin.
0: Ya kesmedi bu beni. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolaylıklar sağ diliyorum. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ olun.
0: Hadi gelsin İyi sabah enerjimizde.
2: Herkese günaydınlar.
0: Günaydın. Eyvallah sağ olasın. Şimdi biz tabii İstanbul'da bir odanın içinde yayın yapıyoruz ama kimin hayatına nerelerde eşlik ediyoruz bilmiyoruz. Şu anda işi askerlik olan askeri personellerimiz de var. İşte vatani görevini yapmaya giden askerlerimiz de var beni dinleyenler arasında. Onlara da ayrı bir selam olmuş olsun bu vesileyle. Haberlere gidelim hemen ardından.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: verişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna'nın İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin gemi saldırısı cevapsız kalmayacak dedi. Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini söyledi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü. Fransa ve İspanya'da orman yangınları sürüyor. Türkiye, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınlarında 3 günde 200 bin kişi tahliye edildi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu kapattı. Bölgede kaya düşmesi riskine karşı çalışmalar sürüyor. Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı 107'ye yükseldi. Berlin'de LGBTİ etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 29 kişi de yaralandı. Saldırgansa düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Arjantin'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin Brezilya'da katıldığı seçim mitinginde yaptığı konuşma iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı. Kazakistan'da çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlere tahliyeden 6 ay önce kimyasal hadım uygulanacak.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Aliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
1: Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese yeni saatten bir kez daha selamlar, günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı: yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay çok fena rezil oldum ya diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleriniz varsa buyursunlar. Ama öyle "Dancan, yürürken düştüm, herkes döndü bana baktı. Dancan, meğerse cam kapı varmış, görmedim, oraya girdim" falan gibi değil. Daha böyle dinlerken o anı yaşayalım ve sizin adınıza biz de utanalım. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın ama özet bir şekilde yazın. 0531 785 90 80.

0: Dinleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'nden dinliyorlar. Yunuslara selam.
1: Selam olsun.
0: Eyüp günaydın.
1: Hayırlı haftalar.
0: Çok seviyorum seni ve her zaman büyük bir zevkle dinliyorum yürüyüş yaptığım her sabah. Bana eşlik ediyorsun diyen İzmir'den Şefika.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Derya, ben Ankara'dan doğacağım.
0: Derya, hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım. Daha iyi duyalım sesini. Yoldasın, işe gidiyorsun herhalde.
1: Evet, yoldayım şu an. Aslında şöyle Doğancan, bir iş görüşmem var saat 9'da online. Ona gidiyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Online diyorsun. Nereye gidiyorsun?
1: Evet, yani şöyle online ama benim dışarıda bir yerlerde görüşmem gerekiyor. İş yerinde görüşemeyeceğim için.
0: Sen zaten çalışıyorsun bir yerde.
1: Evet, aynen.
0: Şeytan. hadi hayırlısı. İnşallah umduğundan daha güzel geçer.
1: İnşallah. Tüm dinleyicilerimden bir ricam olabilir mi lütfen? Herkes benim için dua edebilir mi? Çok heyecanlıyım çünkü.
0: Evet, ama bazen böyle çok istediğimiz şeyler olmasa daha iyi olabiliyor da onu insan bilemiyor tabii. Hayırlısıysa tabii. Olsun inşallah senin
1: i̇nşallah,
0: için.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hadi güzel geçsin Derya. Peki nedir acaba senin rezil oluş hikayen? Buyursunlar.
1: Bazen ben yaklaşık işte bir 5 sene önce şimdiki çalıştığım bir şeyime yeni başladığımda tabii o zaman birim yöneticimle görüşmüştüm. Bağlı olduğum müdürümle görüşmemiştim. İş görüşmesi yapmamıştım. İlk gün asansöre bindim. Birim yöneticim de asansördeymiş. Bir asansör bir arkadaşımla da telefonda konuşuyorum. Diyorum ki birim yöneticimle tanıştım ama işte bağlı olduğum müdürümle tanışmadım. İnşallah o da iyi bir insandır. Umarım işte yüzüm kara çıkmaz. Kendimi iyi ifade edebilirim. Onunla görüşmedim çünkü falan diye.
0: Tamam, böyle gayet seviyeli ve tatlı bir şey yani bu. Bunda evet, bir sıkıntı yok.
1: Aslında böyle işte tatlı tatlı konuşuyorum. Sonra şey dedim. Bir anda heyecandan mıdır nedir bilmiyorum. Ay dedim. Uf dedim. İnşallah dedim bir önceki çalıştığım iş yerindeki gibi dedim. Bir müdür olmaz dedi. Böyle beş kırış suratlı falan.
0: Yine salağın biri, gerizekalının birine denk gelmem inşallah gibi şeyler söyledin. Ve o da asansörde yanındaki kişiymiş meğerse.
1: Evet, aynen öyleymiş.
0: Ama seninki de yani akıl kârı mı der ya, asansörde başka biri var, kim olduğunu bilmiyorsun. Yani olma ihtimali yok mu onun sonuç itibariyle o?
1: O sonradan bindi. Yani şöyle, asansöre binen kişiler de bizim çalıştığımız kattakiler değil, sadece başka şirketler de var. O yüzden ihtimali düşük diye düşünerek böyle.
0: İyi olmuş. ama 5 senede çalıştığına göre orada çok da bir problem yaratmadı herhalde.
1: Yok hayır, hiç. Aksine çok tatlı bir beyefendiydi gerçekten. Asansörden indiğimizde şey demiştim. Merhaba Dayan'ım, hayırlı olsun. Ben yöneticiniz diye.
0: Seninki yine iyiymiş. Bak ben radyoda 13 yaşında program yapmaya başladım. Ve ilk başladığım zamanlarda eş zamanlı işte böyle ayak işleri yaptırıyorlar bana. Ona götür, bunu getir, işte misafir geldi onu karşıla falan filan. Çok yoğun olan bir süreçte ben patronu tanımıyordum o zaman çalıştım. Yine ulusal bir radyoydu. 2 tane radyosu vardı, 2 tane de televizyon kanalı vardı. Neyse beni hep oradan oraya koşturuyorlar. Birini ağırladık. Ondan sonra bir şeyler götürdüm, getirdim. Koşturuyorum sürekli. Çay getirmiştim mutfaktan. Mutfak da böyle yürüyerek 40 saniye. Büyük bir bina ve o tarafa gitmem gerekiyor. Tepsiyi geri bırakman lazım diyorlar. Ortalıkta kalamaz. Çok fazla tepsi yok şirkette. Hemen geri getirmen lazım. Ben bir sürü çay taşımışım. Tepsiyi geri götürürken baktım mutfak yönüne doğru giden bir adam var. Dedim ki ya abi ya, şunu da giderken götürür müsün dedim. Baktı bana böyle ters ters güldü. Mutfağa gitmiyor musunuz dedim. Ne yapacaksın dedi. Bunu da götürsenize dedim. Güldü, hiçbir şey demeden oraya doğru devam etti. Ay ne olurdu sanki yani, şu tepsiyi de götürseniz diye ben arkasından hala bağırıyorum. Sonra oradakiler uyardı, patronmuş meğerse. Ay bu arada onun tepsisi, patronsa onun tepsisi aslında götürün yani. Yani benimki daha ne en azı. Bana bir şey olmadı bu arada. Meslek hayatım hala devam ediyor Allah'a şükür. Evet, peki sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın. Ne oldu böyle? En yeni şarkılardan.

0: artık böyle güzel solo şarkılar yayınlamaya devam etmesi dileğiyle. Asil Gök şarkıyı da bu arada Derya Oğlu ve Sefo ile beraber yazmışlar. Ne oldu böyle? Güzel değil mi? Klibi de çok eğlenceli. Hadi bir telefon daha alacağım şimdi. Bu arada hakikaten ha Doğancan, bu asansör sahnesi tam Türk dizisi senaryosu gibiymiş diye Serkan yazmış. Doğru. Hani ikisi de bekar olsa ve yani o tanışmanın o gerginliğiyle sonra iletişim başlasa belki bir ilişkiye doğru dönebilecekmiş gibi de. Derya bugün başka bir iş görüşmesi yapacağına göre çok da heveslisi değil zaten oranın. Bir gün bir bankaya bir işlem için gittim. İşlem yapacağım kısım bankanın üst katındaydı. Merdivenden çıkarken tam merdivene karşı bir cam varmış. Camda camdan kendi kendime geçsenize buyurun beyefendi dedim. Sonra bir baktım oradaki çalışan personel bana gülerek bakıyor. İşlem yapmadan bankadan geri çıktım. Ana sen kendini görüp başkası zannettin, ona beyefendi buyurun geçebilirsiniz mi dedim. Ahmet. Yani cama girmekten daha komikmiş bu. Yazık, ne yapsın? Alo. Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben İzmit'ten arıyorum, adım Aysel.
0: Hoş geldin Aysel, tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben artık emekliyim, çalışmıyorum ama çalıştığım bir dönemdeki rezil oluşumu anlatmak istiyorum size.
0: Buyursunlar efendim.
1: Ben Türkiye'nin çok ünlü şirketlerinden birinde üst düzey yönetici asistanlığı yapıyordum. Hmm. Bu süreçte bizim binamıza girip çıkan mühendis arkadaşlar var. İşte hepsini çok seviyorum. Yaşça benden küçükler. Hmm. Bir gün hani o gün tulum giymiştim üzerime.
0: Tamam.
1: Tulum da böyle kollarını geçirdikten sonra arkada bir fermuarı var, onu sonra kapatıyorsunuz. Önce kollarını falan işte neyse. Sonra girdim köyden kendime çay alacağım. Tamam. Arkamda her zaman çok sevdiğim mühendislerden biri şey dedi. Ya Aysel Hanım bir şey söyleyeceğim dedi. Yanlış anlamazsanız.
0: Fermuarını çekmemişsin.
1: Evet, fermuar arkada olduğu için.
0: Tamam.
1: Çekmemişim fermuarı.
0: Fermuar nereye kadar? Baya böyle kuyruk sokumuna kadar falan. Aynen, değil herhalde.
1: Aynen, kuyruk sokumundan da aşağıya kadar yani.
0: Kuz, o nasıl tulum değil, o iş kıyafet seninki.
1: Sonuçta iç çamaşırımı görmüş oldu ve ben gerçekten...
0: Ha, o kadar aşağı kadar. Ana.
1: Evet. Yani sonra hemen...
0: Ama bir şey diyeceğim, koca kadın nasıl anlamazsın yani, sırtında bir ferahlık falan yok, hani bir havada mı girmiyor be kadın, nasıl anlamadın?
1: Yani sen ön fermuar gibi düşünün, arkada aynı boyutta.
0: Tamam anladım, arkada ama şimdi o arka fermuarı çekmeyince o kıyafet tam oturmuyor ya üstüne muhtemel. Yani öyle tulum giydiğimden değil de yani mantık yürütüyorum. Hani kolları molları bolarmadı mı yani?
1: Yok, kolu yok, askılı düşünün. Yani bol bir tulum. Yani böyle bir rezil oldum. Gittim hemşireye şey dedim, lütfen dedim arkam bakar mısın ne kadar rezil olmuşum. Dedi ki çok rezil olmuşsun.
0: Ana.
1: Böyle bir rezilim vardı yani.
0: İnşallah öyle nene tumanı giymemiştin yani, gördükleri bari en azından. Yani Aysel Hanım da ne giyiyormuş onu gördük demesinler bari arkandan. Evet, yorumsuz. Konuyu değiştiriyor.
1: Değiştireyim tabii, yeter bir kere daha rezil olduğum
0: için. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: İzmit'ten kocaman günaydın.
0: Günaydın. İyi işte bak, Merve yazmış. Bir şey olmaz, efil efil gezmiş işte diyor. Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayelerimiz. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim. Ay çok fena rezil oldum da can diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa 0212 368 62 12.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kullanılmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Manifest! Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı rezilliklerimiz. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağımı, ay çok fena rezil oldum ya diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa... 0212 368 62 12 telefon numaram. Bu şarkıda şu an 50-60 yaşlarındaki dinleyicilerimin manifesti. Değil mi? Hayır! Yine yapay zekalı bir şey buldum size, bakın. Güzel ama. 3-5 mesaj daha paylaşalım, ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha.

Ot valla benim diyen birçok şarkıcıdan iyi yani. Çok iyi. Diyorlar ya duygusu yok bilmem ne. Al yok nasıl yok. Gayet de duygulanıyorum ben şu anda.

bana beni 8 yıl kandırıp ayrıldıktan bir hafta sonra nişanlanan, 2 ay sonra da evlenen karakteri bozuk söylerdi diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Demek ki senin en güzel yerin kahverengi gözlerin ama karşı tarafın başka güzel yerleri de varmış. Sadece göz kurtarmamış Eda. Hemen bırak cehennem olsun.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Türkiye'nin neşesi. Doğancan.
1: Merhaba. Evet. Buyurun benim.
0: Sesarya Hendek. Sen Mehmet.
1: Kim? Nereden kim?
0: Sesarya Hendek.
1: Ten?
0: Sakarya Hendek.
1: Adın mı Hendek? Evet, adını da söylesene. Sakarya Hendek.
0: Adım Mehmet.
1: Mehmet, evet. Hoş geldin. Şarkıda diyor ya, senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Buradan yola çıkarak ben de sana sorayım. Senin en güzel yerin nere abi?
0: Ne gözlerim? Zeytin gözlerdi Ahmet annem.
1: Zeytin gözlü. He, güzel. Zaten Türkiye'nin %90'ı zeytin gözlü. Biliyorsun ki. Bu arada bir bilgi, siyah göz yok. Genelde hep böyle şey derler ya, ben siyah gözlüyüm falan, öyle bir şey yok, hiç göremezsiniz. Hani teknik olarak da hiçbir Allah'ın kulunun simsiyah gözü olamazmış. Hani böyle çok koyu kahverengi olabilir ama siyah göz diye bir şey yokmuş.
0: Zaten zeytin de tek renk siyah değil ki.
1: O da doğru. Evet Mehmet abi, nedir acaba rezil oluş hikayen, buyursunlar.
0: Sene 99 rahmetli eşimle ilk 5 yıldızlı otel deneyimimiz oldu. Evlendik, balayına gittik. Antalya'da Türkiye'nin en seçim otellerinden bir tane yerleşik öğleden sonra. Akşam yemeğine restoranın girişinde başladık içeriye girmeye. Bir 20-30 metrelik salata bar, yeşillik. Dedik herhalde burada yemek yok. Biz tabakları doldurduk, her şeyden istantadan. Tabakları doldurduk, yeşillik, mayonezli, yoğurtlu salatalardan. Geçtik içeriye, oturduk, bir baktık içeride bir 40-50 metrelikte yemek tezgahı varmış. Ondan sonra hem bir yandan yiyoruz Ahmet Bey. Şimdi bir yandan da acaba bir daha alabilir miyiz? Şimdi daha önce 5 yıl oturuyor, ilk miyiz sene 99. Alsak bir şey derler mi? Elimizde bileklik var ama herkesin bilekliği de renkli renkli. Tek renk değil. Neyse ben dedim, bileceğim, alacağım dedim ya. Kalktım yerimden. Gittim şeflerin olduğu yere. Tabağımı uzattım. İlk başta rosta vardı. Dedim rostadan alabilir miyim dedim. Hayır veremem dedi. Veremem deyince dedim niye ya, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim. Abi dedi, o dedi, domuz et dedi.
1: Niye veremem diyor ki. Ha, sen rosto dediğin için o düzeltti seni. Tamam dedim, evet.
0: Türküz ya biz.
1: Tamam.
0: Ha, iyi günler, rosto alabilir miyim dedim. Yok ondan veremem dedi. Neden veremezsin dedim, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim.
1: Domuz eti.
0: O domuz et dedi ya.
1: Nerede bu otel bu arada?
0: Efendim?
1: Ne? Otel nerede?
0: Aksu'da.
1: Aksu nereydi? Antalya mı?
0: Antalya Aksu.
1: Tamam. Evet. Ha,
0: ondan sonra dedim ya, en son derdimi anlattım. Bir dedim yarım saatten beri burada salata yiyoruz. Bir dedim sıçınla kalktım geldim yemek almaya. Acaba verecekler mi vermeyecekler mi diye. Siz de bana böyle deyince dedim yerin dibine girdim. Ne diyeyim yani? Ha. Böyle bir anı değil Ahmet Bey şimdi.
1: Evet. Komikmiş abi. Yani orada şey olmasaydı, şef olmasaydı belki bilmeden, ama bilmeden yiyince bir şey olmuyor galiba. Yani ama iyi olmuş yememen diyelim.
0: Öyle söylüyorlar.
1: Peki Mehmet abi, bu arada sen emeklisin sanki.
0: Emekliliğime şu an 6 gün kaldı. Gün sayıyorum.
1: Hadi ya. Evet. Ay hadi hayırlı olsun. Yaş kaç?
0: Yaş 51.
1: Gencecik adamsın ya, 51 emekli için gayet güzel. Ama tabii bir yandan tabii çalışmaya da devam edeceğiz. Emekli olunca artık ben ne ezerim o maaşı falan gibi bir durum söz konusu değil haliyle.
0: Yani tır çöpürüyüm. Gelirim de iyi, Allah'a çalışıyor emekli maaşla beraber.
1: İyi hadi bir bakalım. O zaman şimdi senin emekliliğini de kutlama adına anneciğinin de sana söylediği o güzel şarkıyı çalacağım. Sana hediyem olsun, tamam mı?
0: Çok teşekkürler.
1: Hadi sabah enerjimiz de gelsin. Gelmedi. Günaydın. Peki. Bugün böyle işte halk müziği, sanat müziği, oralardan da gezelim istiyorum. Tarkan'ın zaten bu Ahde Vefa albümünün ayrı bir hastasıyım. O da çok güzel bir eserdir. Hadi reklama gitmeden dinleyelim keyifle.

0: Süper Sentetik Motor Yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: hoş bakış, yarım gülüş diyor sanatçı eserinde. Doğancan bugün hayırdır gözlerden gidiyorsun demiş bir dinleyicim. Önce senin en güzel yerin kahverengi gözlerin, ondan sonra zeytin gözümü çaldım tabii. İyi, gözlerden gideyim işte. Nereden gideyim? Gözler yerine nereden gitmemi istersiniz? Öbüründen her gün gidiyoruz zaten. Etrafımız Allah'ımıza bin şükür. Doğancan sen bağırarak şarkı söyleyince böyle traktörün arkasında karpuz satan dayılar gibi oluyor demiş. Taş köprü sarımsak, Kastamonu taş köprü sarımsak. Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır karpuzu, Adana seçimli karpuzu. Evet, bir gün bozacağım ha ben bu radyoyu. Evet, rastgele bir telefon daha alacağım. Bugünün yayın konu başlığı, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay çok fena rezil oldum Doğancan diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 9080 WhatsApp hattımızın telefon numarası. Alo.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Denizli'den arıyorum Özden.
0: Çok kötü geliyor ses. Telefonu kulağa alalım. Hoparlörle konuşuyorsun çinke.
1: Aslında
0: tamam. Kız bir düğmeye basacaksın. Evet. Günaydın. Özlem değil mi?
1: Evet.
0: Ne iş yaparsın Özlem?
1: Tekstilde çalışıyorum.
0: Tekstil. Kolay gelsin. Denizli'nin en meşhur şeyi neydi?
1: Tekstil. Yani horoz ama horoz. Tekstilleri çok.
0: Evet, tamam, tekstili da zaten tabii ki ama horoz. Madem öyle, evet, o zaman şimdi bir horoz gibi ötüyoruz. Hazır mısın Özlem?
1: Yok, ben yapamam.
0: Uyandırma servisi gibi düşün. Sen de bir dene. Bir dene nasıl olacak? Bir dene ya.
1: Yok yok. Yok.
0: Kız yapamam, ne ben olacak? Ölümü gör.
1: Ay, estağfurullah, Allah korusun.
0: Tamam, bir ürü yalandan yap ya.
1: Olmadı.
0: Peki, rezilliğimizi anlatıyoruz. Buyursunlar, ne geldi başına?
1: Umarım uzun bir dille anlatabilirim ama.
0: Aha.
1: Ben ilk genç kız olduğum dönemde, regile olduğumda annem yani çok detaylı bir anlatamadı bana. Sadece korkmamam gerektiğini söyledi falan. Sonra o gün bizim bir komşumuz vardı, ev almıştı kendisine. Onun evine hayırlı olsuna gittik. Hep birlikte komşularla.
0: Koltuğu da beyaz.
1: Hayır hayır. Sonra ben evinin bahçesindeydi lavabo. Sürekli benden 2-3 yaş büyük bir kız arkadaşım vardı. Onunla birlikte dışarı çıkıyorduk. O da bana hayırdır, hasta mısın falan dedi. Ben de ona durumu izah ettim. O da bana kendince akıl verdi dedi. O dedi hani öyle hissiyat verir. Sen rahat ol dedi. Önlem aldın mı dedi. Aldım dedim ben. Ondan sonra sen rahat.
0: Ama daha önce olmadı değil mi?
1: Hayır hayır, ilkti. Sen rahat ol dedi. O dedi hani nasıl işte. Hani idrarınız gelmiş gibi, yani çişiniz gelmiş gibi.
0: Tamam geç dedi. Oraları geçti artık. Sonra ben de, neticesinde ne oldu bu hikayenin?
1: Yani lavaboya gitmemiz gerekmediğini söyledi bana. Ve ben de gerçekten müsaffer normal gitmem gereken bir durumu karıştırıp sonra o şekilde misafirliği sonlandırmıştık.
0: Battı her yer.
1: Yani.
0: Anladım.
1: Öyle bir şey olmuştu yani.
0: Evet.
1: Anlatayım dedim.
0: Ya ama çocukmuşsun ama sen de sonuçta bilmiyormuşsun. Yapacak bir şey yok yani. En azından ilk tecrübeyle sana bir ders olmuş. En azından neyi nasıl yapman ya da yapmaman gerektiğini anlamışsın herhalde.
1: Aynen aynen.
0: Evet, peki sağ ol Özlem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Evet, bir sürü barzo dinleyicimden mesaj geliyor. Arkadaşlar yani normal bir durum da işte bu gibi konuları konuşmak biraz tabu sonuç itibariyle. Hani baktığımız zaman kadınların periyotlarıyla alakalı bir durum bu. Evet. Tamam. Kısa bir ara, hemen ardından.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak, Grup Başkan Vekilliklerine ise İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftada Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak, kongre takvimi belirlenecek. Kastamonu Cide'de şiddetli yağış sele neden olduğu bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatiline girmeden çıkarılacak. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken, İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna'nın İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin gemi saldırısı cevapsız kalmayacak dedi. Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini söyledi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü. Fransa ve İspanya'da orman yangınları sürüyor. Türkiye, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınlarında 3 günde 200 bin kişi tahliye edildi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu kapattı. Bölgede kaya düşmesi riskine karşı çalışmalar sürüyor. Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı 107'ye yükseldi. Berlin'de LGBTİ etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

0: Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sinyal kullanımı. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

bir yaralasaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay çok fena rezil oldum ya diye anlatabileceğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 212 368 62 12 telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Sevgili dinleyicilerim, kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ücretsiz ulaşabilirsiniz. Uygulamayı açınca altta podcast yazıyor. Oradan benim yayını bulun. Tarih tarih bütün yayınlar var ve bu sabahki yayının tekrarı da her sabah yayın tekrarını akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de dinleyebilirsiniz. Haberiniz olsun.

Hatice yazmış. Doğancan, ilk ofiste işe başladığım dönem faks çekmem istendi. Formu karşı firmaya göndereceğim. Müdür tarif etti böyle böyle yapacaksın diye. Ben de yaptım. Faks tarandı, alttan kağıt. Geri çıkınca aa bizim makine bozuk galiba gitmedi. Yani bunu servise gönderelim. Kağıt geri geldi bana deyince herkes bana çok fena bakmıştı. 14 yıl geçti ama hatırladıkça hala gülüyorum demiş. Sen o makineye sokacaksın ve o kağıt o makinenin kablosundan karşı tarafa mı gidecek diye kabul ettin. Kız yani kaç yaşında olursan ol fizik kurallarına aykırı bir şey değil mi zaten o yani?

Dayımın oğluyla markete gittik. Dayı oğluna sen arabada bekle dedim. Alışveriş yaptım. Eve yürüyerek geldiğimi gören eşim araba nerede dedi. Ben de arabayla beraber dayı oğlumu marketin önünde unuttuğumu fark ettim. Ayaklarım bir yerlerime vurarak elimde poşetlerle arabaya koştum. Eşime kimseye anlatma dedim ama sağ olsun sözümü dinler. Bütün akrabaların dilindeyim yazmış. unutmuş.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ankara'dan Meltem ben.
1: Hoş geldin Meltem. Cuma akşamı söyleşim vardı. Geldin mi?
0: Geldim.
1: He? İyi. Tam ona göre yazıklar olsun diyecektim gelmeseydin. Nasıl? Eğlendin mi? Allah aşkına doğru söyle.
0: Çok keyifliydi gerçekten. Yani ben sizi son bir yıldır dinliyorum. Yani şey yapmayın bana ama kızmayın ama.
1: Yok canım.
0: Çok keyif alıyorum. Çok
1: sağ
0: keyif
1: ol, ne mutlu. Valla benim için de çok keyifliydi. Beni motive etti o gün beraber yüz yüze gelebilmek. Çünkü ben burada bir odanın içinde deli gibi kendi kendime konuşuyorum ya. Muhataplarımla evet. Tanışmak da keyifliydi. O yüzden yalnız bırakmadığınız için sağ olun tabii ki Meltem.
0: Bir söz vardır ya deli deli dakikada işte hacı hacı Mekke'de diye.
1: Evet.
0: O yüzden deliler bir aradayız merak etmeyin.
1: Keşke Mekke'de denk geleydik. Peki nedir acaba rezilliğin? Buyursunlar.
0: Ya benim rezilim çok kötü bir rezillik oldu. Ya bundan 3 sene önce eşimle Bodrum'a tatile gidiyorduk. Gece yolcusuyduk. Evet. Arabamızda giderken ben o sırada da hamileydim. 3,5 aylık falan bir hamileliğim vardı. Yolda bir anda affedersiniz gazımı yaptım zannettim. Altıma yapmışım.
1: Ay ne edepsizsiniz ya. Bugün böyle... Ya gerçekten edep yahu ya. Tamam. Pırt zannettin meğerse değilmiş.
0: Evet. Evet tamam. Aynen değilmiş. Sonra bir, tabii ki bir ıslaklık istedince.
1: Tamam artık sabah sabah kusacağım ya. Gülüyor bir de ayarsız. Bir dakika bu peki eşinle baş başa arabada mısınız yoksa?
0: Evet. Ha. Eşinle baş başa arabadayız. Ben hani şey yani farkında olmadan böyle bir şey yaşadım. Hmm. Sonrasında ben eşime dedim ki ben sanırım altıma yaptım dedim. Ondan sonrasında yolda giderken dedi ki nasıl yapacağız nasıl edeceğiz ama hamileliğimden kaynaklı lütfen. He. Benimle alakalı bir şey değil.
1: Tutamadın. Olsun bir sen mi doğurdun kız ben hiç duymadım hamileyim diye böyle bir şey yaptım diye.
0: Ama bütün rezilliğimiz şu şekilde daha bitmedi. Sonra bir istasyona girdik kapalıydı istasyonu benzin istasyonu. Sadece lavabo kısmı açıktı. İçeriye girdim eşime dedim ki hani valizen git bana iç çamaşırı falan getirdirdim. Sonrasına getirdi sonra elini almış diyor ki ben bunu ne yapacağım diyor. Yani bütün yani rezilliğimi, pisliğimi, her şeyimi görmüş oldu. En büyük rezilliğim herhalde hayattaki.
1: Evet. Bak birisi yazmış. Pırt değil zırtmış yazmış birisi.
0: Aynen. Çok kötüydü ama. Ama sonrasında acile gittik oradan. Meğerse şey olmuşum ben. Sıtma olmuşum. Ondan dolayı bir de serum yemek zorunda kaldım. Evet yani geçmiş başlangıcı olsun. Tatilin böyle bu şekilde rezil bir şekilde başlayıp bütün tabii ki bir hafta boyunca yaşadığımız tatilde en keyif alan eşimdi. Hmm. Ben de böyle işte.
1: Evet ayarsız.
0: Kötü aynı.
1: İyi hadi yaptın bize ne anlatıyorsun? Hadi hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Daha nasıl ne kadar rezil olabilirim ki eşime rezil oldum.
1: Doğru diyorsun evet. O zaman.
0: O zaman günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım ha diye anlatabileceğiniz bir rezil oluş hikayeniz varsa 0212 368 6212 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın 0531 785 9080. Hande Yener çalacağım da hangisi şarkısını çalsam acaba? O hep çaldığımız hepinizin bildiği şarkılardan değil de dur bakayım bunu mu çalsam? Bu değil, bu değil, bu değil. Bunu istemiyorum, bu da değil. Şu mesela öyle çok dinlenmedi ama ben sevdim bu şarkıyı. Hadi dinleyelim. Kesin diyeceksiniz ki şimdi o kadar şarkısı var kadın seçe seçe bunu mu seçtiniz? Evet. Aynen canım. Canım bunu istedi. Hadi hemen bir telefon bağlantısı daha alacağız. Şarkının hemen ardından.

0: Biz ekiple bir gün öğlen yemeğe çıktık. Tüm ekip yemek yiyoruz. Ben de lahmacunu çok severim ama o gün başka şeyler yedim. Sonra müdürüm de kendine sadece lahmacun söylemiş ve hani lahmacun ikiye bölünmüş tabağında. O da hani böyle yemek isteyen var mı diye ikram ediyor bir yandan ama adam onu kendine söylemiş. Ben de herhalde o yemiyor diye anlayıp ben yerim dedim, adamın elindeki bütün tabağı aldım. Meğerse hani oradaki dilimlerden birini alır mısın diye uzatıyormuş. Yıllarca bunu konuştuk demiş. Aç. Hadi bir telefon daha alalım bakalım daha bu kulaklar neler duyacak. Günaydın. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Berk ben Doğan Can, nasılsın?
0: Sağ ol Berk, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, ben de şu an trafikteyim, seni dinliyorum.
0: Nereden nereye? Bakalım yol durumuna.
1: Şu an Küçükyol bölgesindeyim. Küçükyol'dan Maltepe'ye geçiyorum.
0: Evet, orada ters istikamet biraz daha yoğun. Senin oralarda çok aman aman trafik yok herhalde.
1: Evet, çocuk spora gidiyor. Tenise bıraktım onu. Şimdi geçiyorum çalışmaya.
0: Ay, bu dönemin çocukları gerçekten bu anlamda çok daha şanslı ya. Yani her türlü bütçeye, her türlü ne bileyim hani imkana göre her semtte böyle aktiviteler var. Biz de biz sokakta birbirimize taş atıyorduk. Maksimum yaptığımız faaliyet buydu yani. Ne iş yaparsın, tanıyalım biraz.
1: Lojistikle uğraşıyorum ben. Uluslararası lojistik firmasını işletiyorum.
0: Öyle mi? İyi, kolay gelsin. Peki nedir acaba senin rezil oluş hikayen? Buyursunlar.
1: Bizim rezil oluş hikayemiz Doğan Can. Biz ilk evlendiğimiz senelerde 4 bloklu bir sitede oturuyoruz. Evet. Eşimle otopark arabayı park ettik. Her zamanki gibi evimize çıkıyoruz. Evimiz 9. katta, çıktık. Anahtarı kapıya sokuyoruz. Kapı deliğine sokuyoruz. Açmaya çalışıyoruz, açılmıyor. Ya eşim şey yapmaya başladı, telaşlanmaya başladı. Ya ne oldu diyor, hani hırsız mı girdi? Ya diyorum, hırsız girse hani kilidini değiştirecek. Bayağı bir böyle heyecan yaşadık. Eşim başladı ağlamaya, altın.
0: Böyle site gibi bir yer olduğu için de bütün her yer aynı, kapılar aynı, işte
1: evet.
0: Daire şeyleri aynı. El alemin kapısını zorluyorsunuz aslında.
1: Biz diğer bloğa çıkmışız, evet. Bir blok, bir iki blok var.
0: Başka bir bloktasınız bir de, aynı binada farklı katta değil.
1: Evet, aynı bir adı farklı katta değil. Başka bloğun 9. katındayız. Yani
0: kapıyı açan?
1: Kapıyı açan Allah'tan olmadı gece vakti.
0: İyi bari. Sapık gibi orada gecenin körü. ama bu ne? Rezil olmamışsınız ki. Kapıyı biri açsa ve orada kavga çıksa tamam da kime neyin rezilliğini yaşadınız?
1: Ya kendi kendimize rezil olduk.
0: Aman öf. Belki bak Meltem bağlandı, altına etmişte hiç utanmadan anlatıyor. Sen bunun neyine rezil oldun? hemen satarım dinleyicilerimi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar diyorum.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
8: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-15.

toplantılarımıza, muhabbete, mesajlara devam edeceğim. Bugün rezil oluş hikayelerimizi anlatıyoruz yayında. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay çok fenaydı Doğancan diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 212 368 62 12. Ama öncesinde bizim gerçekten yüzümüzü nadir güldürenlerden, gerçekten yani o başarılarıyla, o harika işleriyle milletimizi bir kez daha gururlandıran A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı müthiş bir oyunla 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ve nefes kesen maçta üstünlüğü rakibine bırakmayan Filenin Sultanları tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalya ile memlekete dönüyor ve biz de tabii ki büyük bir coşkuyla bir kez daha en büyük alkış Filenin Sultanlarına.

0: bakım.
1: Bravo. Ay ne büyük gurur gerçekten ya. Helal olsun. Helal olsun. Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayelerimiz dedik. 3-5 tane mesaj okuyayım, hemen ardından rastgele devam edeceğiz. Yine telefonlara. Alem Doğancan vallahi çok güldürdün beni demiş. Hüseyin Bey ne yaptım yine? Yine ne yaptım? Denizli'den sevgili Mehmet günaydın, selamlar. Coşku deyince de sen be Doğancan demiş Çiğdem. Aa, lütfen aşk olsun. Doğancan, abime kız istemeye gittik, kahveler dağıtıldı. Sıra bana gelince kahve bitti. Ben de içmeyecektim zaten dedim. Herkes kahkaha atmaya başladı. 15 yıl geçti hala anlatıp gülüyorlar diye Konya'dan Selman yazmış. Ne? Ne rezillik ki? Sen hani sana gelmeyince mahcup olup şey ben zaten içmeyeceğim dedin diye mi konuşuyorlar 15 yıldır? Ne olmuş ki? Doğancan, oğlumu yeni bezden kurtardık ve artık tuvaleti gelince söylüyordu. Bir gün arkadaşlar yine. Bir gün arkadaşlarla hamburgerciye gittik. Biz siparişleri beklerken işte yazdı. Oğlumda şort vardı. Şortun arasından. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Batırmış oğlan orayı. Hikaye bu kadar. Ankara'dan Ergün diyor ki düğün mekanımda bir gün görüşmeye bir kadın ve erkek geldi. Odama aldım, görüşmeye başladım. Kız tuvalete gidebilir miyim dedi. Sonra biz adamla konuşmaya başladık. Kızınızın düğün tarihi neydi dedim, bir kontrol edeyim o tarih müsait mi diye. Adam demez mi kızım değil nişanlım diye. Aralarında minimum 30 yaş fark vardı, yani ne yapayım, ama utanmıştım tabii haliyle diye Ergün yazmış. Ergün, onlar utanmıyor da sen niye utanıyorsun Ergün? Bırak. Hiç. Senin utanacağın hiçbir şey yok. İyi demişsin. Oh. Şaka şaka. Ama yani 30 yaş. Uyduruyorum yani. 60 yaşında birinin 30 yaşında biriyle evlenmesi sağlıklı mı? Bilmiyorum. Aman bana ne be. Kim ne yapıyorsa yapsın. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Ankara'dan Pelin ben.
1: Hoş geldin Pelin. Tanıyalım, ne hoş iş yaparsın?
2: Bulduk. Ankara'dayım. Tuz işiyle uğraşıyorum. Gıda sektöründeyim. İlk defa bir canlı yayına bağlandım.
1: Oley, ne güzel. Hoş geldin. Bugün de tam böyle en civcivli güne denk geldin. Rezilliklerimizi anlatıyoruz.
2: Evet, ama bundan önce bağlananlar bütün rezilliklerini unutsunlar yani.
1: Aha!
2: O derece.
1: Ama bak, çok büyük beklenti yarattın. O yüzden heyecanla bekliyoruz.
2: Tamam,
1: buyursunlar.
2: Tamam, öyle zaten. Şimdi 20'li yaşlardayım. Eskişehir'de ilaç mümessiliyim o dönemde.
1: Evet.
2: Bir tane eczacım var Bilecik'te, Mehmet Hoca diye kayıtlı. Ondan sonra o dönemde de benimle evlenmek isteyen bir çocuk var. Şimdi bir arkadaşım dedi ki bir tane hoca var, hocaya sorarsanız senin için hayırlı mı değil mi bunu söylüyor falan.
1: Ne?
2: Ben dedim ki nereden biliyormuş, işte annenin adını söylüyorsun, onun annesinin adını söylüyorsun falan. Neyse hadi dedim bir arayalım. Numarasını kaydettim. Aradım. Mehmet hocam hayırlı günler diye başladım. Merhaba Pelin dedim. Şaşırdım. Dedim ki hoca herhalde biliyor.
1: Ana, sen hoca diye çocuğu aradın.
2: Ben ne çocuğu, doktoru aramıştım, doktoru.
1: Ha, iş yaptın doktoru.
2: Doktoru aramıştım, hocam dedim.
1: Hocam deyince de o garipsemedi haliyle, evet.
2: Hiç garipsemedi. Benim adım işte, ben Pelin dedim. Annemin adı şu. Çocuğun adı şu, annesinin adı şu, benim için hayırlı mıdır?
1: Direkt bodozlama girdim mevzuya.
2: Neyse, Mehmet hocam bana diyor ki, Pelin diyor, tanıdığımız birisi mi? Ben de diyorum ki hocam ben de çok iyi tanımıyorum ama. Yani Pelin diyor, sektörden birisi mi diyor, tekrar söylüyor falan.
1: Yani bana niye soruyorsun bunu diye
2: bana
1: sorguluyor adam yani.
2: Telefona bir baktım, doktorumu aramışım.
1: Allah seni aklı.
2: Rezil oldum, ben yer yarılsa yerine girseydim diyeyim bu.
1: Evet, komikmiş de öyle, hani ne bileyim, bak çok beklenti komikti yükseldi.
2: Komikti ama çok rezil. Çok.
1: Neyse, en azından altına etmemişsin sen.
2: Tabii canım. Biraz evet. Daha rezil.
1: Tatsız. Evet, anı olmuş. Ne oldu sonra,
2: evet,
1: o kişi?
2: Sonra doktoru hiçbir şey diyemeden...
1: Yok, doktoru bırak. Çocuk ne oldu?
2: Çocuğu da bıraktım.
1: Ha, iyi. Şu an nedir medeni durumun Pelin?
2: Şu an evliyim.
1: Ha, iyi, kurtarmışsın. Tamam. Şey, o hocanın numarası duruyor mu?
2: Vallahi duruyordur telefonumda ama bir daha ne gittim ne çalıştım.
0: Kız doktoru sormuyorum, falcıyı soruyorum.
2: Bitti. Mehmet Hoca'yı mı bilmiyorum ya. Bilmiyorum, bir daha aramadım ki adamı zaten. Öbür Mehmet Hoca'yı arayınca bir daha arayamadım adamı.
1: Sen bir bak rehberine, varsa bana.
2: Lazım.
1: Yo, öyle dursun bende de.
2: Peki.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın herkese.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.

0: bir hikayesini anlatmış, yazmış. Benim de çağrışım yaptı. Benzer bir hikayem var. Daha önce kafe sektörüne ilk başladığımda 15 yaşındaydım. Müşteri geldi, sipariş almaya gittim ve benim ilk günümdü. Müşteri latte istedi. Ben de sütlü mü sütsüz mü diye sordum. Sonra fişe sütlü latte yazdım diye benimle çok dalga geçmişlerdi. Üstünden 14 sene geçti, hala dalga geçiyor arkadaşlarım diye Kerem yazmış. Ama cehennem olsun. Bende de benzer şöyle bir şey var. Anlatıyorum ya, işte 13 yaşında radyoda program yapmaya başladım diye. Program dediğim de o zamanlar hani şeydi böyle. 2 numara Hande Yener. Bu kadar yaptığım yayın bu. Yani öyle iş öğreniyorum falan. Hava durumunu sunuyorum. İşte böyle liste programları falan filan, öyle iş öğrenirken bir yandan da o dönemde yayın yapan diğer yayıncıların yayınlarına asistanlık yapıyorum. İşte telefonları ön görüşme alıyorum. İşte reklamları falanı filanı organize ediyorum. Yani yayının selametiyle ilgili arka planda çalışıyorum. Neyse bir ara dediler ki Doğancan işte 20 kişi radyodan hediye kazandı. Ben de 14-15 yaşlarındayım. Numaraları bunlar. Bunları tek tek arayıp adreslerini, açık adreslerini yazman lazım. Aa dedim, tamam yapayım. Aldım telefonu elime, geçtim bir köşede tek tek arıyorum. İşte herkes adresini söylüyor ve uyduruyorum. Şişli İstanbul derken hani böyle Taksim işareti var ya. Yatay bir şekilde. Şişli, Taksim, İstanbul diyorlar bana. Ben de yazıyorum Şişli, Taksim, İstanbul. Arıyorum işte, neredesiniz? Konya altı, Taksim, Antalya. Herkes de Taksim diyor. Ben şimdi hiç düşünüyorum, böyle Taksim diyen yok. Ben bütün adreslerin işte o semt ve il arasına Taksim yaza yaza vermiştim. Öyle, bu kadar. Hikayem bitti. Ayrıca işte rezil olmadım. Bilmiyordum, ne yapayım. Bilmemek ayıp değil arkadaşlar. Sen yani latte'nin zaten sütlü olduğunu bilmiyor olabilirdin Kerem. Yani ne olmuş, çocukmuşsun. Ayrıca yetişkinken de bilmiyor olabilirsin yani. Denk gelmemiş. Ama şimdi latte'yi de... Tamam, sen yetişkin birini latte... Bilmiyor olabilir gerçi ya. Hiç böyle alışkanlığı olmayan o kahve zinciri kültürüne hiç böyle dahil olmamış insanlar bilmeyebilir yani. Bilen ne? Bilen sanki ne oluyor? Bildi de ne oldu yani? Taksim. Alo. Alo. Sana alo dedim.
1: Alo, geliyor mu?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Doğancan, Tarık ben. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkürler. Tarık değil mi?
1: Evet, Tarık. Ya şu an valla bağlandığım için o kadar çok mutluyum ki. Ah.
0: Hissettirdin mutluluğunu Tarık.
1: Valla şöyle söyleyeyim. Öncelikle süreden çok çalmak istemiyorum. Hep şey derdim ya, bu radyo müzik dinlemek için abi, bu telefon müzik dinlemek için. Niye insanlar bağlanıyor ki? Sonra bir iki defa seninle bağlandıkla dinledim falan. Aa dedim, adam sarıyormuş ya. Sonra böyle arada sabahları eşimle kavga ediyoruz, seni açıyorum falan, böyle arayı düzeltiyorum.
0: Sonra ister istemez muhabbete de dahil
1: ondan
0: olmak
1: sonra,
0: istedim.
1: Evet.
0: Hoş
1: evet,
0: geldin. Ya, tanıyalım biraz çok... seni, sağ olasın. Ne iş yaparsın?
1: Ben Tarık. Doğancan benim, o da çok karışık ya.
0: Ne iş olsa yaparım mı?
1: Eğitimi, yok, normalde beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum, uzmanlığım yüzme, 3. kademe belgem var. 2019-2020'de mezun oldum, pandemi, havuzlar kapalı, sonra oyunculuğa başladım, hadi ne yapayım. Dizi, sinema, reklam, güzel işler yaptım, figürasyonla başladım, sonra eğitimler aldım, onlara devam ettim.
0: Oyunculuk da yaptım.
1: Aynen. Kızılcık Şerbeti'nde 6 bölüm oynadım Meta'nın yakın arkadaşı olarak, sonra Ecem Erkek'te...
0: Ben izledim hep, dur soyadını söyle, ne yazınca çıkıyorsun?
1: Bak orada YouTube'a yazdığın zaman...
0: YouTube'a değil, Google'a Kızılcık'taki karakterin adı neydi?
1: Karakterimin adı... İşte,
0: oha!
1: Alper karakterim, dur sakin ol, heyecanlandım.
0: Bir dakika, Kızılcık Şerbeti... Bu Meta'nın arabasını alan çocuk musun sen?
1: Yok, ben şeydeyim de, Kızılcık Şerbeti'nde okulda, lisedeki arkadaşıyım.
0: Alper, kim onun orada arkadaşlarını göstermiyorlar ki? Görsel, Google'da çıkmıyorsun. Hep şey çıkıyor, başrolü.
1: Hayır canım, YouTube'da çıkıyor. Hayır da sen yazamadın. Sahne Instagram'dan da
0: Google'a yazdım. Ben yayında açıp senin dizini mi bulacağım ya? Dur. Kızılcık Şerbeti'nde ne yazayım? Alper mi yazayım?
1: Alper bu hocanın okulda silah dayıyorlar başına vesaire. Ben orada kızların isimlerini yazıyorum. İşte en güzel kız Buse Solak, en güzel kız.
0: Sapık olan falan. Bildim.
1: Evet, orada.
0: Sapık Tarık. sonra tamam o öyle geçti. Sonra yine yaptın mı bir
1: devam
0: şeyler?
1: Etti. Sonra Ecem Erkek'le beraber bu güzel günler vardı ya, belki bilirsin, pazar günleri olan.
0: Evet.
1: Orada Şanver karakteriyle Ecem Erkek'le tanışıyorum. Ondan sonra o bir menemenci de şarkı söylüyordu. Oradan onu buluyorum.
0: Sonra orada kapıyı açan kişi.
1: Single, evet evet, single çekiyoruz. Yönetmenimle tanıştırıyorum.
0: Tamam, hikaye boşver, anladım. İyi, güzelmiş.
1: Güzel işler yaptım falan derken. Doğanca onlar da biliyorsun, sektör biraz çok emek vermek istiyor. Sıfırdan başlayınca insan yoruyor. Ondan sonra bizim sorgulama makinesi dükkanımız var. Aile işi yapıyoruz. Oradan devam. Ardından İBB kovalıyorum şimdi. Onlar devam.
0: Sorma sorma. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah böyle muvaffak olursun hangisinde ne istiyorsan. Tarık, nedir acaba rezil oluş hikayen? Buyur.
1: Abi, benim rezil oluş hikayem çok kötü. Şimdi yaklaşık o da 1,5 ay önce oldu. Aklıma o geldi. Onu anlatayım ben.
0: Evet.
1: Şimdi ben de hemoroid ameliyatı oldum yaklaşık 1,5 ay öncesinde. Bu kadın anestezileri var ya, spinal anestezi. Onlardan evet. Verdiler.
0: Tamam.
1: Abi, hastanede çıktık yatıyorum. Ben o kadar kötüyüm, karın ağrım başladı. Herkes böyle şey diyor, spinali atman için. Benim eşim de diş hekimi. İşte arkadaşları var, spinali atması için işte çok kahve içmesi lazım, sok tüketmesi lazım vesaire vesaire. Karnım çok ağrımaya başladı.
0: Yine sonu çok hayırlı bitmeyecek.
1: Hayır,
0: bir hikaye
1: öyle
0: ya.
1: Hayır, öyle değil, öyle değil. O kadar değil. Bir dakika bir dinle. Ondan sonra ağrı dağırdı. Kızı söylüyoruz hemşireye. Kız deli gibi bize ağrı kesici veriyor. Ağrı kesici, ağrı kesici, ağrı kesici. Neyse abi, sonrasında eşime diyorum ki karnım çok kötü oldu. Karnım çok kötü. Yan tarafta da Nesip abi var, 45 yaşında. O da diyor ki benim de karnım çok kötü oldu. Eşim dedi ki kasıkların çok kötü. Bence dedi işersen geçer. Dedim ki kalkamıyorum, ne yapayım?
0: Tarık, yayındayız.
1: Geçmez abi.
0: Evet he.
1: Babam, eşim, yan tarafta Nesip abinin eşi. Herkes birbirimize bakarak herkes yatağına işedi. Bu yani.
0: Kim?
1: Ya, ben, Nesip abi. Karnımız ağrıyordu ya abi. Hemşire bize demedi ki sizin idrarınızı yapmanız lazım demedi abi. Biz lap diye altımızı işittik.
0: Anladım.
1: O bana bakıyor, ben ona bakıyorum.
0: Koca adam.
1: Böyle koca adam. Babam bana bakıyor, utanıyor. 60 yaşındaki adam. Gerizekalı, kalkamadım mı diye.
0: Olsun yani, sağlık diyelim yani. Orada öyle, da kontrol öyle edememişsin demek ki.
1: Utandım.
0: Peki, sağ ol Tarık, biz de utandık. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Sağ ol. En sevmediğimiz. Ne yapsın adı be? Ne yapsın? Eşim de diyor diş hekimi. Allah Allah. Nasıl şey yaptı? Ha? Yazık, kızın herhalde boşluğuna denk.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Yavaş yavaş toparlayacağız. Bugünün konu başlığı rezil oluş hikayeleri değil de sanki bilmem neli bilmem neli ayin yapıyoruz demişimcesine. Demişimcesine. Doğru bir kelime mi oldu? Demişcesine. Ama ben dedim bunun altını. Demişcesine. Evet. Birinci tekil demiş. Yo. Üçüncü tekil o. Demiş. O da demişcesine. Bu da demişcesine. Demişimcesine. Herkes bir garip bugün. Olsun. Neyse. Hadi bakalım noktayı nasıl koyacağız. Hayırlısı. Sürpriz olmasa gerek birisi daha. Çerleme hikayesi anlatırsa şaşırmayın yani. 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben.
1: Kim?
0: Kübra.
1: Kübra hoş geldin. Nereden arıyorsun?
0: Nereden arıyorum? Adana'dan.
1: Oh hadi o zaman seninle finalliyoruz. Nedir rezil oluş hikayen Kübra?
0: çok komik değil ama kendimce rezil oldum.
1: Hadi bakalım ne oldu?
0: 6-7. Sınıfta hoşlandığım bir çocuk vardı.
1: Çocuğu gördün heyecanlan altına kaçırdın.
0: Puanlardan değil. Yeter bugünlük.
1: Evet.
0: Ben buna bir mektup yazdım. Verdim. Sonra çocuk beni gördü. Neden dedi.
1: Neden dedi.
0: Evet. Hiçbir şey söylemedim. Çocuk da akraba. Her gördüğümde utandım.
1: Akraba mı?
0: Yani akrabalık var.
1: Ama böyle dıdının dıdısı gibi mi yoksa?
0: Dıdının dıdısı.
1: Amcaoğlu değil yani.
0: Değil yok.
1: O peki neden deme sebebi akraba oluşunuzdan dolayı mı yoksa?
0: Ya küçük bir çocuktuk. Belki ondan olabilir
1: ne,
0: ama.
1: Hatırlıyor musun mektupta ne yazdığını? Ben seni her gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Seni o kadar çok beğeniyorum ki keşke bir sevgili olsak falan gibi şeyler mi?
0: Yok seni çok seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum gibi.
1: Helal olsun kız. Ne var yani? Medeni cesaret göstermişsin.
0: Ama ondan sonra hiç her gördüğümde hani akraba dolunca böyle denk gelişlerimizde ne bileyim böyle utanıyorum. Hala utanıyorum yani.
1: Tabii hala hazırda da denk geliyorsun.
0: Evet evet.
1: Şu an sen evli misin?
0: Bayramla evliyim evet.
1: O evli mi?
0: Evli.
1: Ay ne şımarmış. O hala şey yapıyordur. Bu da bana yanık yıllardır falan yapıyordur. Peki şu anki tabii evlisin bu soruyu sorman münasebetsiz olacak belki ama sen anlattığın için soruyorum. Değişti mi tipi? Yani hala da eli yüzü düzgün bir kardeşimiz mi?
0: Eli yüzü düzgün evet evet.
1: Hani böyle şey olsaydı ne bileyim böyle şaftı kaysaydı belki senin de için rahatlardı ama hala düzgünse bilemedim. Neyse boş ver. Sen yine selamun aleyküm aleyküm selam boş ver yapacak bir şey yok.
0: Öyle ama utanıyoruz işte ne yapalım.
1: Sen de gidip yarın öbür gün yine karşıla... Gerçi çocukmuşsun şimdi bunları öngöremezsin.
0: Evet evet.
1: Bir de yani... muhtemelen sen böyle bir adım atınca karşı taraftan da hemen okey diye böyle hani şey pozitif bir yanıt gelecek diye öngördüm muhtemelen ama... Nanay gülüm nanay gülüm.
0: Aynen öyle.
1: İyi hadi gelsin son sabah enerjimiz.
0: Adana'dan
1: kıca
0: günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna ama aynı zamanda yeni bir haftanın ilk gününü paylaşırken koca bir Temmuz ayının da son haftasındayız. Cuma ayın sonuymuş, değil mi? Aynen öyle. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği güzel bir hafta olsun inşallah sevgili dinleyicilerim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağım. Kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Instagram'da da Doğan Can yazdığınız zaman kardeşinizi takip etmeniz mümkün. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Alasmaladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun. We'll be right back.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şey var mı peki pazartesi sendromu? Ben artık belli bir yaştan sonraki insanların aynı pazartesi sendromu lafları bana bir uyuz geliyor. Yani artık kaç yaşında adamsın artık ya da kadınsın. Yani artık anla da yani. Hani bir iki gün dinlendikten sonra işe başlamak bu kadar zor gelmemeli. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ya sen konuşursun sanki ne yapıyorsun oturduğun yerden. Hey, biz gideceğiz akşama kadar belki taş taşıyacağız. Evet haklısınız ama orada da suçlu ben değilim. Ben mi dedim size gidin o işleri yapın diye. Vallahi yemin ediyorum Allah yüzüme gülmüş yıllar önce. Neyse kendi kendime nazar değdirmeyeyim. Aranızda kem gözlüler de vardır.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hüseyin abi fotoğraf yollamış bana. Ankara dinleyicilerimden ara ara yayına bağlanıyor o da kameraman. Neyse bizim şair Atacan'la fotoğraf çekmiş bana atmış. Diyor ki Doğan Can sayende nur topu gibi cana yakın bir dostum oldu maalesef. Siz aynı kalemsiniz ama iyi. Güzel arkadaş olursunuz. Ben gittim etkinlik saat 8'de başlayacak akşam. 6 gibi oradaydım. Hani erken gideyim. Direkt yoldan geldim hiç otele uğramadan. Direkt gideyim orada arkada takılırım dedim. İndim arabadan baktım Hüseyin abi 2 saat önce gelmiş ya. Abi dedim sen manyak mısın? Ben bile daha yeni geldim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Her şeye rağmen, herkese rağmen, her türlü duruma rağmen yapacak bir şey yok. Biz bu hayatı yaşamaya geldiysek hakkını vereceğiz kardeş. Diyenlerden olabilmek için motivasyonumuzu bir şekilde yok yani başka türlü olmuyor. Yani hepimizin hayatının türlü iyi kötü dönemleri var. O kötü dönemlerde böyle çok pesimist olduğunda, çok negatife odaklandığında zaten olacağı varsa da güzel şeyler olamıyor. O yüzden olabildiğince iyi düşünelim, güzelden yana niyetlerimizi edelim. Siz uyun öndeki imama ben halledeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet sevgili arkadaşlar hepinize selam olsun ve günün yayın konu başlığı. Notlarıma baktım bayağı uzunca zamandır işlememişim ve çok ayıp etmişim. Çünkü her bu konuyu konuştuğumuzda başkası adına utandığımız bir sürü olay dinliyoruz. Bugünün yayın konu başlığı yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağımı. Ay o kadar utanıyorum ki hatırladıkça hala yani inanılmaz rezil oldum Doğan Can diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Sibel Can'ın neyse ya bir şey diyecektim de. Sabah sabah kendime yok yere. Ben de böyle şey kanaat önderi gibi her türlü konuyla alakalı bilmiş konuşuyorum da hiç dönüp siz bana diyor musunuz lan sen kimsin de falan ha? Diyor musunuz? Diyorsanız eğer önce siz dönün kendinize bakın. Şey diyecektim ya. Şimdi tabii onun tarzı uslubu falan da hani artık hani sonuç itibariyle ya neyse bana ne ya. Ya seviyorum tabii de yani neyse ya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Sevgilimden ayrıldım, seni dinleyerek hiç takmamaya gayret gösteriyorum.

0: Sibelcan yok be, Sibelcan'la alakalı öyle bir şey değil. Şey diyecektim, hadi diyeyim. Yani sonuç itibariyle Sibelcan anam yaşında ve hani böyle hala böyle böyle
1: şey yapıyor ya, ben onu diyor diyecektim.
0: Yani tamam da anladık Naz'ın Niyaz'ın cilven, yeter de artık.
1: Buydu yani, çok da önemli bir şey değil. Ayıp oldu mu? Tadında bıraktım ama.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Mersin'den Harun ben, nasılsın?
1: Teşekkürler Harun, seni sormalı. Nereden, yolda mısın şu anda?
3: Yoldayım, ışıkta olduğum için aracı sağa çekmeyi bekliyorum. Tamam, ne yapacağımı biliyorum, merak etme.
1: Yok, sesin fena değil, tamam, carlamayacağım. Merak, öyle mi? Sen de merak etme, ne iş yapıyorsun?
3: Ben öğretmenim. Mersin'deyim. Ya geçenlerde yine bağlamıştım. Aslında hikayeyi seviyorum. Bu rezil oluş hikayesiyle alakalı bir anım var. Birkaç defa da anlatmak istiyordum.
1: O zaman tam zamanı.
3: 15-20 gün önceydi bağlandım ama yine de bir arayayım dedim.
1: Tamam. Hadi siftahımızı atalım. Son bir ay içinde arayanlar aramasın diye bir kuralımız var. Onu da hatırlatmış olalım diyor. Ve gelelim mevzumuza. Ne geldi başımıza?
3: Aynen öyle. Bir gün bir öğrencimiz vardı. Babası bıraktı. Hocam dedi, babaannesi alacak dedi. Biz de tamam dedik, hani babaannesinin alacağına koşullandık. Ondan sonra işte bir kadın geldi.
1: O da aslında annesi, sen onu nenesi sandın.
3: İşte hani o dönemde de anneyi hiç biz görmedik. Sonra işte bir hanımefendi geldi, çocuğu olduğu için tabii o dönemde anneyle hiç karşılaşmamış, hep baba ilgileniyordu. İşte hanımefendi geldi, dedi ben işte çocuğumuzun ismini de hatırlamıyorum, onu alacağım dedi. Ben de siz babaannesiydiniz galiba dedim. Hani kadıncağız da doğum yapmış, biraz hani kilo almış, adamdan biraz daha yaşlı büyük görünüyor. Dedi ben annesiyim dedi. Tabii o an ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Tatsız.
3: Diyecek hiçbir şey bulamadım.
1: Sonra ne diyeceksin?
3: Arkamı dönüp gittim, halkla ilişkileri yönlendirdim. Yani yapacak bir şey yok. Bu da daha işte geçen hafta oldu bu olay.
1: Halkla ilişkileri yönlendirdiğine göre burası özel okul.
3: Evet. Evet, aynen.
1: Yani tatsız böyle olmuş. Bir
3: tabi o günden beri çalışan personel arkadaşlarım, hocam o nasıl bir şeydi, o nasıl bombaydı, kadına yapılabilecek en kötü şeyi yaptı.
1: Ama adam öyle demiş, dolayısıyla hani, ama yine de gerçi o bilgi olmasa tamam, hani o gerçekten ya, münasebetsiz olmuş ama adam demiş ki babaannesi alacak, o yüzden sen
3: ya artık. Biz ona çok çok koşullandık, öyle hani normalde de sorulmaz yani.
1: Üzülmüştür. Neyse
3: çocuğun,
1: ama.
3: Çocuğun ne oluyorsun?
1: Kocası düşünsün, o demiş nenesi gelecek diye, yani boş ver hoca.
3: Çok taze bir rezil oluş.
1: Ben de benzerini ben de anlatmıştım yayında. Parkta bir çocuk gördüm. Ha, dedesi çok tatlıymış ya bu dedim. Ben babasıyım dedi ama adam bayağı 70 yaşındaydı. Şimdi 70 yaşına gelmiş adamın 6-7 yaşında çocuğu varsa ben ona babası mıdır diye sorgulamam. Benimki çok yersiz. O biraz şey yapmış artık yani. Sen de bu saatten sonra neyin peşindesin yani?
3: Ama öyle oldu bir an.
1: Yapacak bir şey yok. Biraz böyle temkinli olmakta fayda var.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ayşe yazmış, diyor ki Hollanda'ya gelin gitmiştim. Orada dil kursuna başlamıştım ilk günüm. Orada her ülkeden gelen yabancılar var. Öğretmen sınıfa girdi. Ben de öğretmen gelince ayağa kalktım. Bir baktım bir saf ben. Çok utandım. Hemen oturdum. Yer yarısı da yerinde bile güzelmedi. Evet, orada öyle değilmiş. Tabii artık yetişkinlerin olduğu bir şey orası, dil kursu. Sen şey ilkokuldaki gibi o alışkanlığı devam ettirdin ha? Ve çiçek de olsaydın Ayşe. Kadroya alındığım haftadan itibaren mobbing nedir öğrendiğim harfi harfine üstüne üstlük zorbalanıyorum diye İzmir'den Serpil yazmış. Serpil, sen bizim Serpil, Serpil abla. Tekvandocu Serpil sen misin? Kocaeli'den Emre, oğlum Atahan'la işe gidiyoruz. Arabaya biner binmez Tancan abi açar mısın diyor. Aç da bir gülelim diyor, sana selamlar diye bana bir de selfie yollamışlar. Ay Atahan, çok yakışıklısın ha.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben telefonları direkt yayına alıyorum. Ön görüşmemiz yok. Dolayısıyla böyle arıyoruz ama kimse açmıyor diye kızmayın. Eğer açılırsa anlayın ki zaten yayındasınız. Alo.
2: Merhabalar Doğan Can.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Mehmet. Kayseri'den arıyorum.
1: Hoş geldin Mehmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Çok teşekkürler. Ben askeri personelim. Yıllar önce senin memleketinde görev yaparken başıma gelen bir anımı anlatmak istedim.
1: Aha, Kars'ta. Ne oldu? Atını
2: evet,
1: mı çaldılar?
2: Yok maalesef, atını çalmadılar.
1: Ne oldu?
2: Keşke öyle olsaydı yani. Yani malum bilindik toptan marketlerden bir tanesine gitmiştim. Böyle komple camdan bir kapısı vardı. Aha. Arabayı park ettim, tam içeri girerken kafamı çarptım. Tabii bütün mağazanın içerisindekiler falan dışarıya doğru baktılar.
1: Nereye kafanın? Cama mı? Kapı camda oraya mı?
2: Kapı zannettim. Cam eken olan o bölüme kafayı çarptım.
1: Ha.
2: Tabii o kadar büyük bir ses geldi ki yani ya araba çarptı ya hayvan çarptı diye içerideki herkes.
1: Büyük bir gümbürtü.
2: Dışarı doğru. Hmm. Aynen öyle. İşin garibi ben de onlarla birlikte dışarıya baktım hemen. Sanki ben değilmişim gibi.
1: Ya bir şey bu öyle ne olacak ki yani, olabilir yani. Birçok kişinin başına geliyor yani, ben de onlar girdim öyle cam kapıya, ne olacak yani. Ama hani böyle şey şimdi askeri personelim dedin, üzerinde böyle üniforma, boylu poslu vesaire evet. Falan girdiysen hele hele
2: kötü soydu zaten.
1: Koca adama bak, önünü görmüyor. Bir şey almaz ama ya Mehmet, millet neler yapıyordu utanmıyor, sen cama çarpmışsın da ne olmuş yani. Ya kesmedi bu beni. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolaylıklar sağ ol. Diliyorum. Ayağınıza taş değmesin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Yoldayım şu an. Aslında şöyle Doğan Can. Bir iş görüşmem var saat 9'da online. Ona gidiyorum. Çok heyecanlıyım.
1: Online diyorsun. Nereye gidiyorsun?
3: Evet, yani şöyle online ama benim dışarıda bir yerlerde görüşmem gerekiyor, iş yerinde görüşemeyeceğim için.
1: Sen zaten çalışıyorsun bir yerde.
3: Evet, aynen.
1: Şeytan. hadi hayırlısı. İnşallah umduğundan daha güzel geçer.
3: İnşallah. Tüm dinleyicilerimden bir ricam olabilir mi lütfen? Herkes benim için dua edebilir mi? Çok heyecanlıyım çünkü.
1: Evet, ama bazen böyle çok istediğimiz şeyler olmasa daha iyi olabiliyor da onu insan bilemiyor tabii. Hayırlısıysa tabii. Olsun inşallah senin
3: i̇nşallah,
1: için.
3: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hadi güzel geçsin Derya. Peki nedir acaba senin rezil oluş hikayen? Buyursunlar.
3: Bazen ben yaklaşık işte bir 5 sene önce şimdiki çalıştığım bir şeyime yeni başladığımda tabii o zaman birim yöneticimle görüşmüştüm. Bağlı olduğum müdürümle görüşmemiştim. İş görüşmesi yapmamıştım.
1: Hı-hı.
3: İlk gün asansöre bindim. Birim yöneticim de asansör demiş. Bir asansör bir arkadaşımla da telefonda konuşuyorum. Dedim ki birim yöneticimle tanıştım ama işte bağlı olduğum müdürümle tanışmadım. İnşallah o da iyi bir insandır. Umarım işte yüzüm kara çıkmaz. Kendimi iyi ifade edebilirim. Onunla görüşmedim çünkü falan diye.
1: Tamam, böyle gayet seviyeli ve tatlı bir şey yani bu. Bunda evet. Bir sıkıntı yok.
3: Aslında böyle işte tatlı tatlı konuşuyorum. Sonra şey dedim. Bir anda heyecandan mıdır nedir bilmiyorum. Ay dedim. Uf dedim. İnşallah dedim. Bir önceki çalıştığım iş yerindeki gibi dedim. Bir müdür olmaz dedi. Böyle beş kırış suratlı falan.
1: Yine salağın biri, gerizekalının birine denk gelmem inşallah gibi şeyler söyledin. Ve o da asansörde yanındaki evet. Kişiymiş meğerse.
3: Evet, aynen öyleydi.
1: Ama seninki de yani akıl kârı mı Derya? Asansörde başka biri var, kim olduğunu bilmiyorsun. Yani olma ihtimali başka yok mu onun sonuç itibariyle o?
3: O sonradan bindi. Yani şöyle, asansöre binen kişiler de bizim çalıştığımız kattakiler değil, sadece başka şirketler de var. O yüzden ihtimali düşük diye düşünerek böyle.
1: İyi olmuş. ama 5 senede çalıştığına göre orada çok da bir problem yaratmadı herhalde.
3: Yok hayır hiç. Aksine çok tatlı bir beyefendiydi gerçekten. O asansörden indiğimizde şey demiş. Merhaba dayağımı, hayırlı olsun. Ben yöneticiniz diye.
1: Seninki yine iyiymiş. Bak ben radyoda 13 yaşında program yapmaya başladım. Ve ilk başladığım zamanlarda eş zamanlı işte böyle ayak işleri yaptırıyorlar bana. Ona götür, bunu getir, işte misafir geldi onu karşıla falan filan. Çok yoğun olan bir süreçte ben patronu tanımıyordum. O zaman çalıştım, yine ulusal bir radyoydu. İki tane radyosu vardı, iki tane de televizyon kanalı vardı. Neyse, beni hep oradan oraya koşturuyorlar. Birini ağırladık, ondan sonra bir şeyler götürdüm getirdim, koşturuyorum sürekli. Çay getirmiştim mutfaktan. Mutfak da böyle yürüyerek 40 saniye, büyük bir bina ve o tarafa gitmem gerekiyor. Tepsiyi geri bırakman lazım diyorlar. Ortalıkta kalamaz. Çok fazla tepsi yok şirkette. Hemen geri getirmen lazım. Ben bir sürü çay taşımışım. Tepsiyi geri götürürken baktım mutfak yönüne doğru giden bir adam var. Dedim ki ya abi ya, şunu da giderken götürür müsün dedim. Baktı bana böyle ters ters güldü. Mutfağa gitmiyor musunuz dedim. Ne yapacaksın dedi. Bunu da götürsenize dedim. Güldü, hiçbir şey demeden oraya doğru devam etti. Ay ne olurdu sanki yani, şu tepsiyi de götürseniz diye ben arkasından hala bağırıyorum. Sonra oradakiler uyardı, patronmuş meğerse. Ay bu arada no, onun tepsisi, patronsa onun tepsisi lazım yani. Yani benimki daha ne en azı. Bana bir şey olmadı bu arada. Meslek hayatım hala devam ediyor Allah'a şükür.
3: Evet, çok şükür.
1: Evet, peki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğancan, bu asansör sahnesi tam Türk dizisi senaryosu gibiymiş diye Serkan yazmış. Doğru. Hani ikisi de bekar olsa ve yani o tanışmanın o gerginliğiyle sonra iletişim başlasa belki bir ilişkiye doğru dönebilecekmiş gibi de. Derya bugün başka bir iş görüşmesi yapacağına göre çok da heveslisi değil zaten oranın. Bir gün bir bankaya bir işlem için gittim. İşlem yapacağım kısım bankanın üst katındaydı. Merdivenden çıkarken tam merdivene karşı bir cam varmış. Camda camdan kendi kendime geçsenize buyurun beyefendi dedim. Sonra bir baktım oradaki çalışan personel bana gülerek bakıyor. İşlem yapmadan bankadan geri çıktım. Ana sen kendini görüp başkası zannettin, ona beyefendi buyurun geçebilirsiniz mi dedim. Ahmet. Yani cama girmekten daha komikmiş bu. Yazık, ne yapsın?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben İzmit'ten arıyorum, adım Aysel.
1: Hoş geldin Aysel, tanıyalım. Ne iş yaparsın?
3: Ben artık emekliyim, çalışmıyorum ama çalıştığım bir dönemdeki rezil oluşumu anlatmak istiyorum size.
1: Buyursunlar efendim.
3: Ben Türkiye'nin çok ünlü şirketlerinden birinde üst düzey yönetici asistanlığı yapıyordum. Bu süreçte bizim binamıza girip çıkan mühendis arkadaşlar var. İşte hepsini çok seviyorum. Yaşça benden küçükler. Bir gün hani o gün tulum giymiştim üzerime.
1: Tamam.
3: Tulum da böyle kollarını geçirdikten sonra arkada bir fermuar var, onu sonra kapatıyorsunuz. Önce kollarını falan işte neyse. Sonra girdim çaydandan kendime çay alacağım. Arkamda her zaman çok sevdiğim mühendislerden biri şey dedi. Ya Aysel Hanım bir şey söyleyeceğim dedi. Yanlış anlamazsanız.
1: Fermuarını çekmemişsin.
3: Evet, fermuar arkada olduğu için.
1: Tamam.
3: Çekmemişim fermuarını.
1: Fermuar nereye kadar? Baya böyle kuyruk sokumuna kadar falan değil herhalde.
3: Aynen, kuyruk sokumundan da aşağıya kadar yani.
1: Kuzu nasıl tulum değil o, iş kıyafet seninki.
3: Sonuçta iç çamaşırımı görmüş oldu ve ben gerçekten...
1: Ha, o kadar aşağı kadar.
3: Evet. Yani sonra hemen...
1: Bölümün ama bir şey diyeceğim, koca kadın nasıl anlamazsın yani, sırtında bir ferahlık ya falan yok, hani bir havada mı girmiyor be kadın, nasıl anlamadın?
3: Yani sen ön fermuar gibi düşünün, arkada aynı boyutta.
1: Tamam anladım, arkada ama şimdi o arka fermuarı çekmeyince o kıyafet tam oturmuyor ya üstüne muhtemel. Yani öyle tulum giydiğimden değil de yani mantık yürütüyorum. Hani kolları molları bolarmadı mı yani?
3: Yok, kolu yok, askılı düşünün. Yani bol bir tulum. Yani böyle bir rezil oldum. Gittim hemşireye şey dedim, lütfen dedim arkam bakar mısın ne kadar rezil olmuşum. Dedi ki çok rezil olmuşsun. Böyle bir rezilim vardı yani.
1: İnşallah öyle nene tumanı giymemiştin yani, gördükleri bari en azından.
0: Bu sabah Doğan Can.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can.
2: Merhaba, evet buyurun benim.
1: Sataryalı Hendek Can Mehmet.
2: Kim, nereden kim?
1: Sataryalı Hendek.
2: Ten?
1: Sataryalı Hendek.
2: Adın mı Hendek? Evet, adını da söylesene. Zakariye Hendek.
1: Adım Mehmet.
2: Mehmet. Hoş geldin. Şarkıda diyor ya, senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Buradan yola çıkarak ben de sana sorayım. Senin en güzel yerin nere abi?
1: Zeytin gözleri Ahmet annem.
2: Zeytin gözlü. He, güzel. Zaten Türkiye'nin %90'ı zeytin gözlü. Biliyorsun ki. Bu arada bir bilgi, siyah göz yok. Genelde hep böyle şey derler ya, ben siyah gözlüyüm falan, öyle bir şey yok, hiç göremezsiniz. Hani teknik olarak da hiçbir Allah'ın kulunun simsiyah gözü olamazmış. Hani böyle çok koyu kahverengi olabilir ama siyah göz diye bir şey yokmuş.
1: Zaten zeytin de tek renk siyah değil ki.
2: O da doğru. Evet Mehmet abi, nedir acaba rezil oluş hikayen, buyursunlar.
1: Sene 99 rahmetli eşimle ilk 5 yıldızlı otel deneyimimiz oldu. Evlendik, balayına gittik. Antalya'da Türkiye'nin en seçim otellerinden bir tane yerleşik öğleden sonra. Akşam yemeğine restoranın girişinde başladık içeriye girmeye. Bir 20-30 metrelik salata bar, yeşillik. Dedik herhalde burada yemek yok. Biz tabakları doldurduk, her şey dair standartadan. Tabakları doldurduk, yeşillik, mayonezli, yoğurtlu salatalardan. Geçtik içeriye, oturduk, bir baktık içeride bir 40-50 metrede yemek tezgahı varmış. Ondan sonra hem bir yandan yiyoruz Ahmet Bey. Şimdi bir yandan da acaba bir daha alabilir miyiz? Daha önce 5 yıl oturuyor. İlk miyiz sene? 99. Alsak bir şey derler mi? Elimizde bileklik var ama herkesin bilekliği de renkli renkli. Tek renk değil. Neyse ben dedim gideceğim alacağım dedim ya. Kalktım yerimden. Gittim şeflerin olduğu yere. Tabağımı uzattım. İlk başta rosta vardı. Dedim rostadan alabilir miyim dedim. Hayır veremem dedi. Veremem deyince dedim niye ya, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim. Abi dedi, o dedi domuz et dedi.
2: Niye veremem diyor ki. Ha sen rosto dediğin için o düzeltti seni. Tamam evet.
1: Bak Türk'üz ya biz.
2: Tamam.
1: Ha iyi günler, rosto alabilir miyim dedim. Yok ondan veremem dedi. Neden veremezsin dedim, herkes oluyor, bana niye vermiyorsun dedim.
2: Domuz eti.
1: O domuz et dedi ya.
2: Nerede bu otel bu arada?
1: Efendim?
2: Ne otel nerede?
1: Aksu'da.
2: Aksu nereydi? Antalya mı?
1: Antalya Aksu.
2: Tamam
1: evet.
2: Ha
1: Ondan sonra dedim ya, en son derdimi anlattım. Bir dedim yarım saatten beri burada salata yiyoruz. Bir dedim hıçına kalktım geldim yemek almaya. Acaba verecekler mi vermeyecekler mi diye. Siz de bana böyle deyince dedim yerin dibine girdim. Ne diyeyim yani? Böyle bir anı idram etti eşimden.
2: Evet. Komikmiş abi. Yani orada şey olmasaydı, şef olmasaydı belki bilmeden, ama bilmeden yiyince bir şey olmuyor galiba. Yani ama iyi olmuş yememen diyelim.
1: Öyle söylüyorlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Denizli'den arıyorum Özden.
2: Çok kötü geliyor ses, telefonu kulağa alalım. Hoparlörle konuşuyorsun çünkü.
3: Aslında tamam.
2: Kız bir düğmeye basacaksın. Evet. Günaydın. Özlem değil mi?
3: Evet.
2: Ne iş yaparsın Özlem?
3: Tekstilde çalışıyorum.
2: Tekstil, kolay gelsin. Denizli'nin en meşhur şeyi neydi?
3: Tekstil yani horoz ama horoz. Tekstilleri çok.
2: Evet tamam, tekstili da zaten tabii ki ama horoz. Madem öyle evet. O zaman şimdi bir horoz gibi ötüyoruz. Hazır mısın Özlem?
3: Yok, ben
2: uyandırma servisi gibi düşün. Sen de bir dene. Bir dene nasıl olacak? Bir dene ya.
3: Yok.
2: Kız yapamam, ne olacak? Ölümü gör.
3: Ay sakın Allah.
2: Tamam bir ürü yalandan yap ya.
3: Olmadı.
2: Peki rezilliğimizi anlatıyoruz. Buyursunlar, ne geldi başına?
3: Umarım uzun bir dille anlatabilirim ama
2: aha.
3: Ben ilk genç kız olduğum dönemde regile olduğumda annem yani çok detaylı bir anlatamadı bana. Sadece korkmamam gerektiğini söyledi falan. Sonra o gün bizim bir komşumuz vardı, ev almıştı kendisine. Onun evine hayırlı olsuna gittik. Hep birlikte komşularla.
2: Koltuğu da beyaz.
3: Hayır. sonra ben evinin bahçesindeydi lavabo. Sürekli benden 2-3 yaş büyük bir kız arkadaşım vardı. Onunla birlikte dışarı çıkıyorduk. O da bana hayırdır hasta mısın falan dedi. Ben de ona durumu izah ettim. O da bana kendince akıl verdi dedi. O dedi hani öyle hissiyat verir. Sen rahat ol dedi. Önlem aldın mı dedi. Aldım dedim ben. Daha sonra sen rahat.
2: Ama daha önce olmadı değil mi?
3: Hayır hayır ikti. Sen rahat ol dedi. O dedi hani nasıl gitti. Hani idrarınız gelmiş gibi yani çişiniz gelmiş gibi.
2: Tamam geç oraları dedi. Geçti artık. Sonra neticesinde ne oldu bu hikayenin?
3: Yani lavaboya gitmeniz gerekmediğini söyledi bana. Ve ben de gerçekten bu sefer normal gitmem gereken bir durumu karıştırıp sonra o şekilde misafirliği sonlandırmıştık.
2: Battı her yer.
3: Yani.
2: Anladım.
3: Öyle bir şey olmuştu yani.
2: Evet.
3: Anlatayım dedim.
2: Ya ama çocukmuşsun ama sen de sonuçta bilmiyormuşsun. Yapacak bir şey yok yani. En azından ilk tecrübeyle sana bir ders olmuş. En azından neyi nasıl yapman ya da yapmaman gerektiğini anlamışsın herhalde.
3: Aynen aynen.
2: Evet peki sağ olun.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: İlk ofiste işe başladığım dönem faks çekmem istendi. Formu karşı firmaya göndereceğim. Müdür tarif etti böyle böyle yapacaksın diye. Ben de yaptım. Fax tarandı. Alttan kağıt. Geri çıkınca bizim makine bozuk galiba gitmedi. Yani bunu servise gönderelim. Kağıt geri geldi bana deyince herkes bana çok fena bakmıştı. 14 yıl geçti ama hatırladıkça hala gülüyorum demiş. Sen o makineye sokacaksın ve o kağıt o makinenin kablosundan karşı tarafa mı gidecek diye kabul ettin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Günaydın, Ankara'dan Meltem ben.
2: Hoş geldin çok, Meltem. Cuma akşamı söyleşim vardı, geldin mi?
4: Geldim.
2: İyi, tam ona göre yazıklar olsun diyecektim gelmeseydin. Nasıl, eğlendin mi Allah aşkına doğru söyle.
4: Çok keyifliydi gerçekten. Yani ben sizi son bir yıldır dinliyorum. Yani şey yapmayın bana mı kızmayın ama.
2: Yok canım.
4: Çok keyif alıyorum. Sağ ol,
2: ne mutlu. Vallahi benim için de çok keyifliydi. Beni motive etti o gün beraber yüz yüze gelebilmek. Çünkü ben burada bir odanın içinde deli gibi kendi kendime konuşuyorum ya. Muhataplarımla evet. Tanışmak da keyifliydi. O yüzden yalnız bırakmadığınız için sağ olun tabii ki Meltem.
4: Bir söz vardır ya deli deli dakikada işte hacı hacı Mekke'de diye.
2: Evet.
4: O yüzden deliler bir aradayız merak etmeyin.
2: Keşke Mekke'de denk geleydik. Peki nedir acaba rezilliğin? Buyursunlar.
4: Ya benim rezilim çok kötü bir rezillik oldu. Ya bundan 3 sene önce eşimle Bodrum'a tatile gidiyorduk. Gece yolcusuyduk. Evet. Arabamızda giderken ben o sırada da hamileydim. 3,5 aylık falan bir hamileliğim vardı. Yolda bir anda affedersiniz gazımı yaptım zannettim. Altıma yapmışım.
2: Ay ne edepsizsiniz ya. Bugün böyle... Ya gerçekten edep yahu ya. Tamam. Pırt zannettin meğerse değilmiş.
4: Evet. Tamam. Aynen değilmiş. Sonra bir, tabii ki bir ıslaklık istedince.
2: Tamam artık sabah sabah kusacağım ya. Gülüyor bir de ayarsız. Bir dakika bu peki eşinle baş başa arabada mısınız yoksa?
4: Evet. Ha. Eşinle baş başa arabadayız. Ben hani yani farkında olmadan böyle bir şey yaşadım. Sonrasında ben eşime dedim ki ben sanırım altıma yaptım dedim. Ondan sonrasında yolda giderken dedi ki nasıl yapacağız nasıl edeceğiz ama hamileliğimden kaynaklı lütfen. He. Benimle alakalı bir şey değil.
2: Tutamadın. Olsun bir sen mi doğurdun kız ben hiç duymadım hamileyim diye böyle bir şey yaptım diye.
4: Ama bütün rezilliğimiz şu şekilde daha bitmedi. Sonra bir istasyona girdik kapalıydı istasyonu benzin istasyonu. Sadece lavabo kısmı açıktı. İçeriye girdim eşime dedim ki hani valizen git bana iç çamaşırı falan getir dedim. Sonrasına getirdi sonra elini almış diyor ki ben bunu ne yapacağım diyor. Yani bütün yani rezilliğimi, pisliğimi, her şeyimi görmüş oldu. En büyük rezilliğim herhalde hayattaki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkı.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında...

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 40, Sefaköy Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.